Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de

0: gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

Rabbimiz, bastığı yeri cennetleştiren, baktığı yere sevinçler bulaştıran, annelik ünvanıyla şereflendirdiğin o nur yüzlü annelerimizin hatırına bağışla bizi ya Rab. İnsanlığın kurtuluşu adına gizli gizli İsa sancısı çekmiş Hazreti Meryem aşkına, takat getirilmez Firavun zulmüne direnmiş Hazreti Asiye aşkına, İsmail'in kurtuluşu için çırpınan Hazreti Hacer aşkına, Hira dönüşü kanadı kırık kuşlar gibi titreyen insanlığın efendisi Resul-i Ekrem'in telaşını kucağında sakinleştiren Hazreti Hatice aşkına, merhamet yağmuruna suskunca ve sabırla refakat eden can parçası şüheda anası Hazreti Fatıma-tü Zehra aşkına bağışla bizi ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Bakara Suresi 124 ila 134. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız" dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Taha Suresi 55 ila 76. ayetler. Euzu billahi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle. Musa, buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı. Sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi: Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azab ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz, dediler. Musa, yok, önce siz atın, dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: Korkma ey Musa. Çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık, dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Sihirbazlar şöyle dediler: Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa,

0: İşte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahirette azap ve cezanın nasıl olacağına dair şu ayetler yer alır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Secde Suresi 20. Ayet.
7: Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

0: Me'ariç Suresi 11-14. Ayetler.
1: Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın.
0: Maide Suresi 36. Ayet.
2: Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin kafirlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.
0: Kehf Suresi 29. Ayet.
3: De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennemle korkunç bir yaslanacak yerdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Ahzab Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah'sa gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık? Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala hayri halki Muhammed. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçiye, son peygamber, son önder, son resul, son nebi, efendim Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatü selam getiririz. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Yakarışımızı kabul eyle. İstiğfarımızı kabul eyle. Niyetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi gider. Kötülüklerimizi gider. Günahlarımızı ört ya Rabbi. Bizi iki alemde hem dünyada hem ahirette manevi yönden desteklenmiş olan cenneti hak edenlerden eyle ya Rabbi. Güzel ameller işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Şeytanların, nefsin kötü hallerinden, iftiralarından, düzenbazlıklarından, dedikodularından, bizi aldatmalarından, kandırmalarından, kendilerine payanda etmelerinden uzak eyle ya Rabbi. Şer olan insanları sana havale ediyoruz. Dünyada insanlara eziyet eden, yalan söyleyen,

0: diyen, insanları öldüren, çocukları öldüren zalim kim varsa ve onların yardımcıları, destekçileri kim varsa ismi azamında sana havale ediyoruz. Senin adaletin tecelli edecektir. Tecelli buyur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalar var şu anda bütün her yerde deva bekleyen. Hasta vardır, ümidini yitirmiş. Sen bütün ümitsizlerin de ümidisin ya Rabbi. Sen bütün hastalıkların tabibisin ya Rabbi. Çünkü sen yarattın ya Rabbi her şeyi. Kurbanın olayım, hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlilere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Düşmüşleri kaldır ya Rabbi. Kimseyi kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Kulu kula eğdirtme ya Rabbi. Sana döndük, sana yöneldik, sana secde ettik, sana rükû ettik. Başkasına muhtaç etme ya Rabbi. İnsanı ele düşürme ya Rabbi. Kaymışlardan etme ya Rabbi. Düşmüşse kuyuya oradan çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayvana, bitkiye, insana zarar vermeyenlerden eyle ya Rabbi. Hanımlarına, eşlerine şiddet gösteren erkekleri ıslah eyle ya Rabbi. Varsa böyleleri onları ıslah eyle ya Rabbi. Onları ıslah eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 189 ila 206. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız," diye dua ederler. Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar edindikleri ilahlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Çünkü benim velim, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Allah'tan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, halbuki onlar görmezler. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar. Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler, sonra da bundan hiç geri durmazlar. Ey Muhammed!

0: Onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Şüphesiz Rabbin katındaki melekler ona ibadet etmekten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Nur Suresi 27 ila 34. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince

0: Eğer onlarda bir hayır görürseniz, onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Akman.

0: kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa, ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette adaletin nasıl tecelli edeceğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 109. ayet.
2: İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak?
1: Enbiya suresi 47. ayet.
6: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
1: Yunus suresi 54. ayet.
3: O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.
1: Ali İmran suresi 25. ayet.
4: Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır.
1: Nisa suresi 113 ve 114. ayetler.

0: Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.
1: Nahl Suresi 111. Ayet.
2: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Talak Suresi 1 ila 7. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.

0: Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse, emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Elleriniz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbim, Rabbim, her şeyi öğreten Mevlamız sensin. Bizi rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, bize iyilik getirecek şeylerde önümüzü açan, bizim için kötü sonuçlar doğuracak işlerde o kötülüğe gidecek yolları tıkayan, rahmetini bu şekilde de gösteren, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indiren, Resulü Muhammed Mustafa'yı gönderen Mevlamız. Bütün bunlara rağmen Kur'an'la bağımızı istediğin gibi kuramadığımız için, Resulullah Efendimiz'in örnek hayatıyla bağlarımızı gerektiği tarzda kuramadığımız için, bize başka örnekler sunulduğunda bir zaaf gösteriyoruz. Methedilen, reklamı yapılan algı operasyonu ile bizi değişik yerlere, senin dininin dışındaki istikametlere sevk etmek isteyenlerin propagandalarına kanabiliyoruz. Dini bilmeyince, kitabı bilmeyince, sünneti bilmeyince, Rabbim neye razı, neye değil hakkıyla bilmeyince aldanabiliyoruz. Şeytanlara, her çeşidine kanabiliyoruz ya Rab. Bu şartlar altında yaptığımız yanlışlardan dolayı yanlışlarımızı anlayarak, görerek, bilerek onlardan dönmeyi, tevbekar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemize nasip eyle ya Rab. Fatiha suresinde öğrettiğin dua ile senden tekrar istiyoruz. İhdinas sıratal mustakim. Rabbimiz bizi sırat-ı mustakime eriştir. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Ki sırat-ı mustakim senin kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ondan önceki peygamberlerin tutmuş olduğu, Efendimiz tarafından da korunan, geliştirilen, eksikleri giderilen yol senin yolundur. İsa aleyhisselam bu yolun yolcusu idi. Musa aleyhisselam bu yolun yolcusu idi. Bütün peygamberler ve en son Muhammed Mustafa bu yolun öncüsü, rehberi, davetçisi. Ya Rab, onun yoluna yeniden dönmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle. Kitabının gösterdiği istikamette yeniden hayatta yerimizi belirlemeyi ve o yolda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Gazap ettiklerinin yoluna asla girmek istemiyoruz, bizi muhafaza eyle. Aldatılarak onların yoluna girmiş isek de bunun farkına vararak o yolu en kısa zamanda onların yolunu terk etmeye bizi muvaffak eyle. Veladdallin buyurdun, dalalete düşmüşlerinin yolunu da istemiyoruz. İsa aleyhisselam bir peygamber, ulul azim bir peygamber olduğu halde, kitap indirilen peygamber olduğu halde onun peygamberliğini reddedip onu ilahlaştırma sapıklığına, dalalete düşenlerin yolunu da istemiyoruz. Böyle dua edin, benden isteyin dedin, biz de istiyoruz ya Rab. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu öğrettiğin duanın gösterdiği istikamette terbiye etmeyi, Kur'an ile, onun ahlakı ile, Resulullah Efendimizin yüce şahsiyeti ve onun örnekliğiyle terbiye etmeye muvaffak eyle. Batıl yollara düşmekten sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Her çeşit küfür ve küfür yolundan sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Cin ve ins şeytanlarının şerrinden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin." Onlar da "Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz" dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" Harun: "Ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum" dedi. Musa: "Ya senin derdin neydi ey Samiri?" dedi. Samiri şöyle dedi: "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi." Musa: "Çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine "Dünyada sadece 10 gün kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yer...

Nerede sizinle? Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. En'am suresi 111 ila 121. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimizde onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir. Ve yine O doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Artık ayetlerine inanan kimselerseniz üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Zümer Suresi 38 ila 52. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana

0: şefaatçiler mi edindiler? De ki, o şefaatçiler hiçbir şeye güç yetiremez, hiçbir şeyi kavrayamaz olsalar da mı? De ki, şefaat etme yetkisi bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nun elindedir. Sonunda kaçınılmaz olarak dönüp O'na varacaksınız. Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında, hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak. Alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Saf Suresi 1-9. Ayetler.
5: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayet

0: Hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El Fettah Celle Celalu Celle Celalu. Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. Sen El Fettah'sın. Bütün kapalı kapıları açan, her türlü zorluğu kolaylaştıransın. Darlıktan kurtaran, davaları hükme bağlayansın. Fettah isminle sen iyilik kapılarını açansın. Yardım edip zafere ulaştıran, yol gösteren, yardım eden, adil ve hakim olansın. Sen adaletle hüküm veren ve her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah isminle kuluna verdiğini önleyecek herhangi bir güç yoktur. Sevindirici şeylerle yürekleri fetheden, anlaşılması güç olanları kolaylaştıran, zorlukları çıkar yollarla buluşturansın. Sen zaferler veren, hak ve adalet sağlayansın. Her türlü engeli kaldıran, hidayetiyle her sıkıntıyı giderensin. Ey her kapıyı açan, lütuf ve keremi bol olan Allah'ım, bizlere hayırlı kapılar aç. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 28. Cüz.

يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم

مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 3 kişi gizlice konuşmaz ki 4'üncüleri o olmasın. 5 kişi gizlice konuşmaz ki 6'ncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de, men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bizi azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiç

hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah, şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri! İbret alın! Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeyi hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin

dostluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun, eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu, onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu, kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar, Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz, halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler.

Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınızsa size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlar da, İbrahim ve beraberindekiler de sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın, zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et. Ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir topluma dost edinmeyin. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.

Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti, havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular, seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafıkun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı.

ile. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler, kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime andolsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız, şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını verendir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, o kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla, henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği emirdir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse, emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için
size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber

gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti, fakat eşi o sözü başkasına haber verip, Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince, o, bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber, bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamberin eşleri! Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O, itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık Verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin. Bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i Dergahında kabul eyle.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

NTV Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Asr Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Enam Suresi 45 ila 50. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, ne dersiniz? Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek? Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar mahzun olacak da değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilemem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Şura Suresi 30 ila 43.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltir?

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
3: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
4: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
5: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
6: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
7: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
8: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
9: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
10: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
11: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
10: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
12: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
13: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
14: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
15: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
16: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
17: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
18: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
2: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
19: Azim olan Allah doğru söyledi.
20: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
21: Kavramların hakikati.
22: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de falcılık, büyücülük ve sihirbazlık üzerine şunları beyan etmektedir.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
22: Bakara Suresi 102. Ayet.
2: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

قل أتعلمون الله بدينكم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Fetih Suresi 1-10. ayetler.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7 ila 13. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 54. Bölüm. İntikam Ordusu ve Mute.
4: Allah Resulü'nün İslam'a davet için birer mektupla hükümdarlara ve valilere gönderdiği elçiler, gittikleri yerlerdeki bazı krallar kendilerine hakaret de etse, neticede elçiye zeval olmaz kaidesince sağ salim Medine'ye dönüyorlardı. Ancak bunlardan Busra amirine giden Haris bin Umeyr'in durumu böyle olmadı. Hazreti Haris Mute'ye vardığında Gassani emirlerinden Şurahbil bin Amr yolunu keserek nereye gittiğini sordu. Haris Resulullah'ın elçisi olduğunu söyleyince bedbah zalim Şurahbil elçinin dokunulmasını

0: inanılmazlığı kaidesini çiğneyerek o mübarek sahabiyi hunharca şehit etti.
1: Kardeşimiz Haris şehit edilmiştir. Peygamberimiz buyurur ki, bu yapılanın öcü alınmalıdır. Bu Müslümanları hiçe saymaktır. Savaşa gidiyoruz ey Müslümanlar. Savaşa.
2: Allahu Ekber.
3: Allahu Ekber.
2: Allahu Ekber.
3: Allahu Ekber.
2: Allahu Ekber.
1: Ya Müslümanlar, Peygamberimiz şöyle der. Onun sesine kulak verin. Ordunun kumandanı Zeyd bin Harise'dir. Şayet muharebede Zeyd şehit olursa, kumandayı Cafer bin Ebu Talip alsın. Cafer de şehit düşerse, Abdullah bin Revaha orduya kumandanlık etsin. O da şehit olursa, artık Müslümanlar aralarından birini kumandan olarak belirlesinler.
2: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
2: Allahu Ekber!
0: Hazreti Peygamber, orduyu Medine'nin dışında bulunan Seniyetül Veda mevkiine kadar uğurlayıp dualarla düşman üzerine gönderdi. Haris'in öldürüldüğü yere kadar gitmelerini, orada bulunanları İslam'a davet etmelerini, Müslümanlığı kabul etmedikleri takdirde Allah'tan yardım isteyerek onlarla çarpışmalarını emir buyurdu. İslam ordusunun hareketini haber alan zalim Şurahbil de Bizans'ın desteğiyle birlikte 100 bin kişilik bir kuvvet hazırladı. Diğer Hristiyan Arap kabileleri de ona katıldı.
4: Müslümanlar bize karşı savaşacaklarmış. 100 bin kişilik orduya sadece 3 bin kişi geliyorlar.
5: Her ne kadar sayıca fazla olsak da peşin konuşmamak gerek. Onların peygamberi Muhammed. Peygamberliğini ilan ettiğinde yanında sadece birkaç kişi vardı. Ya şimdi?
4: Ne olursa olsun, bugün onları bu topraklara gömeceğim.
6: Düşmanın sayısı 100 bin kadarmış Zeyd.
1: İsterse 500 bin olsun. Allah yolunda savaşmak bize nasip oldu ya, bu yeter.
6: Allah'ın Resulüne bildirsek mi düşmanın sayısını? 100 bin kişi nerede, 3 bin kişi nerede? Daha kuvvetli saldırırız. İki tarafın adamları kıyaslanamayacak derecede dengesiz. Tarihte böylesi yok.
7: Şu an çekindiğimiz şey, ele geçirmek için yola çıktığımız şey değil midir? Biz düşmanla sayı çokluğu ve kuvvet üstünlüğüyle mi savaşıyoruz? Hayır. Biz Allah'ın ihsan buyurduğu bu dinin kuvvetiyle harp ediyoruz. Ne duruyoruz? Bizi bekleyen iki güzel neticeden biridir. Ya şehitlik ya da gazilikle birlikte zafer.
1: Ne güzel konuştun Abdullah bin Revaha. Ne güzel konuştun. Allah yolunda şehit olmak nasip olur inşallah bize.
0: Mu'te'de bir avuç İslam ordusu, Hazreti Zeyd'in kumandasında gözünü kırpmadan düşman saflarına hücum etti. Tevhide gönül verenler, şimdi de Allah yolunda canlarını veren kimseler vasfını kazanıyorlardı. Savaş iyice hararetlendiği bir sırada, Allah Resulü'nün göz bebeği ve Mekkeli ilk 8 Müslümandan biri olan kumandan Hazreti Zeyd, düşman mızraklarıyla şehit düştü.
6: Zeyd öldü. Zeyd bin Harise öldü.
0: Hazreti Peygamber'in emri mucibince sancağı derhal Hazreti Cafer aldı. O da kahramanca düşman arasına daldı. Yediği kılıç darbeleriyle iki kolunu kaybetti. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemek için kesik kollarıyla onu göğsüne sarmaya çalıştı. Bir müddet sonra o da şehit oldu.
6: Allahu Ekber!
8: Allah şehadetini mübarek eylesin kardeşim. Allah günahlarını affetsin.
0: Hazreti Cafer, Allah ve Resulünün muhabbetiyle mest olmuş bir haldeydi. Nitekim bu yolda canını feda ederek Allah yolunda şehitlik makamına ulaştı. Abdullah bin Ömer, defnedilmeden önce onun vücudunun ön tarafında 50'den fazla yara gördüklerini söylemektedir. Hazreti Peygamber, Allah'ın Cafer'e kesilen iki koluna karşılık iki kanat ihsan ettiğini ve onlarla cennette meleklerle beraber uçtuğunu

0: doğru haber vermiştir. Bu sebeple kendisine tayyar, uçan ve Zülcenahayn iki kanatlı lakapları verilmiş ve Müslümanlar arasında daha çok Caferi Tayyar olarak anılmıştır. Sıra Abdullah bin Revaha'ya gelmişti. O da aynı şevkle sancağı alarak düşman saflarında dalgalandırdı. Yanındakilere şöyle vasiyet etti:
1: "Ey Müslümanlar, şahit olun ki Medine'deki bütün mallarımı Beytülmal'e bırakıyorum."
0: Sonra şehit oluncaya kadar kahramanca çarpıştı. Abdullah bin Revaha'nın da şehit olması üzerine henüz yeni Müslüman olmuş bulunan ve ilk defa İslam saflarında harbe katılan Hazreti Halid bin Velid sancağı alarak mücadeleyi devam ettirdi. Bir avuç sahabiyle çekirge sürüleri gibi kalabalık olan düşmana karşı büyük bir mukavemet gösterdi.
2: "Ey Müslümanlar, Allah yolundayız. Ben Halid bin Velid. Savaşmaya devam. Allah için vurun. Allah için. Haktır Allah. Ayrılmayın. Birbirinize yakın durun. Arkanızı koruyun."
0: Bu sırada Allah Resulü mescidin minberinde hadisenin bütün safhalarını an be an ashab-ı kirama aktarıyordu. Muharebe meydanı gözlerinin önündeydi. Orada ard arda gerçekleşen şehadetleri üzgün ve acılı bir şekilde şöyle bildiriyordu:
3: "Ey Müslümanlar, Peygamberimiz şöyle diyor: Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz gösterdi. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerine imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun," dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti ve nihayet şehit oldu. Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz.
4: Allahu Ekber.
3: Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talib aldı. Şeytan hemen onun yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Düşman ordusuna saldırdı, çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanatla dilediği gibi uçuyor.
4: Allahu Ekber.
5: Ya Abdullah bin Revaha, Allah'ın Resulü onun hakkında neden bize bir şey demiyor?
3: Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu. İtirazlı olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz.
6: Ya Allah'ın Resulü, Abdullah bin Revaha'nın itirazı nedir?
3: Peygamber Efendimiz şöyle diyor: kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda, Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya gitmişti.
5: Ya Rabbi, sen Abdullah'a inayetini nasip eyle. Sen bağışlayansın.
4: Allahu Ekber.
0: Bunları nakleden Allah Resulü'nün üzüntüsü arttı, arttı ve mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ardından, şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı. Neticede Allah, mücahitlere fethi müyesser kıldı, buyurdu. Sonra yaşlı gözlerle Allah'a el açıp, "Allah'ım, Halid bin Velid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardım ihsan eyle, yardımını esirgeme," diye dua etti.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 52 ila 60. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz." derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar, "Sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız," dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yusuf Suresi 87-92. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın.

0: yaptığınızı biliyor musunuz? Kardeşleri, yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi. Dediler ki, Allah'a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Meryem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 110.
4: O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacılığı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.
2: Maide Suresi 116.
5: Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.
2: Enbiya Suresi 91.
6: Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ra'd Suresi 14 ila 18. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıklarıysa onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki, kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlarsa yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber

0: Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha Suresi 114. ayet.
2: Rabbim, ilmimi artır.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. İhlas Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Haşr suresi 1-8. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu, onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa, bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Beled Suresi.

0: الشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: diyor ki: Fedale bin Ubeyd bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurduğunu nakletti: Mücahid Allah'a itaat yolunda nefsiyle cihad edendir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Aslında cihad, İslam'ın indiği topluma yabancı bir sözcük değildi. Araplar, düşmana karşı söz ve eylemle gücü yettiği oranda mücadele etmeyi ifade için bu sözcüğü kullanıyorlardı. Ancak bu mücadele, kabilenin çıkarları veya kişisel çıkarları için ve çoğu kez öfkeyle, ölçüsüz güç kullanılarak yapılırdı. Fakat İslam, cihat sözcüğüne yeni bir anlam yüklemiş ve kişisel çıkarları bir kenarda tutarak Allah rızasını ön plana almış, böylece cihada manevi bir anlam, ruh ve ideal katmıştı. Buna göre gerçek anlamda cihad, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın hak mesajını üstün tutmak amacıyla yapılırdı. Buysa bazen mal, bazen el, bazen dil ve gerektiğinde canla Allah yolunda mücadele etmek anlamına geliyordu. Bu mücadele öncelikle insanın kendi nefsiyle olan cihadıyla başlıyordu. Çünkü Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuruyordu. Müslümanın nefsiyle olan cihadı, dini konulardaki cehaletin giderilmesiyle başlar. Kişinin İslam'ı en güzel şekilde öğrenip hayatını ona göre tanzim etmesi, cihadın bireysel boyutunu teşkil etmektedir. Fakat dinin emir ve yasaklarının öğrenilmesi yanında, bunların uygulanmasında insanın karşılaşacağı bir takım zorluklar da vardır. Bunların başındaysa insanı kötülüğe sevk eden nefis vardır. Bunun için Peygamber Efendimiz, "Mücahid Allah'a itaat yolunda nefsiyle cihad edendir" buyurarak nefsin arzularıyla baş etmenin zorluğuna işaret etmiştir. Dünyanın insanı aldatan her türlü meşgalesini bir kenara bırakıp Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayabilmek gerçekten de kolay bir iş değildir. İşte kişi kendi nefsiyle olan cihadında başarılı olabilirse, o zaman İslam düşmanlarına karşı olan cihadında da zafer elde edebilir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yunus Suresi 41-53. Ayetler.

تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarsa de ki, benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım, sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar, kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah, onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği, tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek şeyler değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, eğer Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi, benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık.

0: Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Kevser Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara, yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları

0: bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. İbadetine güvenmemeli. Kimse yaptığı iyiliklere ve ibadetlere güvenmemelidir. Allah'ın rahmeti imdada yetişmezse hiç kimseyi yaptığı iyilikleri ve ibadetleri cehennemden kurtarıp cennete götüremez. Peygamberler için bile bu böyledir. Gerçek bu olduğuna göre yarım yamalak ibadetine veya yaptığı birkaç iyiliğe güvenip kendini garantide görmek akıl kârı değildir. Kendini garantide görüp Allah'ın azabından korkmayanlar, onu gereği gibi tanımayan, hükümlerini, kanunlarını bilmeyen, mahvolup gitmiş kimselerdir. Veya Hristiyan ve Yahudiler gibi Allah'ın çocukları ve sevgili kulları olduklarını zanneden, cehennem bizi sayılı günlerden başka yakmayacak diye kendilerini aldatan zavallılardır. Halbuki Peygamber Efendimiz namaz kılarken, Kur'an okurken veya bir başkasının okuduğu Kur'an'ı dinlerken gözyaşını tutamayıp ağlamıştır. Kıyametin dehşetini düşünmeli. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri korkunç şekilde tasvir edilir. Bu korkunç manzaraları düşünmek insanın yüreğini hoplatır. Sadece şu ayet bile öteki alemin dehşetinden ve Allah'ın azabından korkmak için yeterlidir. O gün insan kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetecek bir derdi vardır. Ve sadece şu hadis-i şerif insanın ahirette yaşayacağı dehşetli haller hakkında bir fikir verebilir. Allah Teala her insanla tercümansız konuşacaktır. O zaman insan sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiği iyilikleri görecek, soluna bakacak, vaktiyle yaptığı kötü işleri görecek. Önüne bakacak, önünde sadece cehennemi görecektir. Burada Efendimizin şu açıklamasını da hatırlayalım. Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım. Benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Yataklarda kadınlardan zevk almaz, yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara ve kırlara çıkardınız. Hesap verme endişesi taşımalı. Kur'an-ı Kerim iyi bir müminin şöyle düşünmesini ister. Rabbime baş kaldırırsam o büyük günün azabından korkarım. O gün azap edilmeyen kimseye şüphesiz Allah merhamet etmiştir. Allah bana bir sıkıntı verirse onu kendinden başkası gideremez. O kullarının üzerinde her istediğini yapma gücüne sahiptir. Ve iyi bir mümin şöyle diyerek kendine çeki düzen verir. Benim Rabbim insanlardan değil benden korkup çekinin buyuruyor. Kendinden sakınmamızı istiyor. Rabbimin helak etmesi pek şiddetlidir. Rabbimin azabı sakınılması gereken bir şeydir. Rabbimin verdiği ceza çok can yakıcı ve pek çetindir. Ashab-ı kiram Allah'tan çok korkardı. Bir gün Allah'ın Resulü arkadaşlarına, "Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız." buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Hazreti Ömer'in şu sözü ne kadar ibretlidir. Gökten gelen bir ses, "Ey insanlar, bir adam hariç hepiniz cennetliksiniz dese, o adamın ben olduğumu düşünüp korkarım." Hazreti Ömer yine bir defasında Allah'ın huzurunda hesap vermenin zorluğunu düşünüyordu. Yerden bir saman çöpü aldı ve "Ah şöyle bir saman çöpü olsaydım, dünyaya hiç gelmeseydim, anam beni doğurmasaydı, büsbütün unutulup gitseydim" diye söylendi. Gül kokusu. Külü savrulan adam. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabilerine şöyle bir kıssa anlattı. Vaktiyle çok zengin bir adam vardı. Öleceğini anlayınca çocuklarını başına topladı. "Yavrularım," dedi, "söyleyin bakalım ben size karşı nasıl bir babaydım?" "Sen babaların en iyisiydin," dedi çocukları. "Öyleyse size bir vasiyetim var," diye sözüne devam etti adam. "Ya bu vasiyetimi tutarsınız veya sizi mirasımdan mahrum ederim." Çocukları, "Vasiyetini elbette yerine getiririz," dediler. Adam şunları söyledi: "Ben hayatımda hiç iyilik yapmadım. Eğer Allah beni hesaba çekecek olursa en ağır cezayı bana vereceğini biliyorum. İşte bu sebeple öldüğüm zaman cesedimi yakınız. Sonra benden geriye kalan parçaları iyice ezip kül haline getirin. Rüzgarlı bir günde külümü savurun. Belki o zaman Allah'ın azabından kurtulabilirim." Çocukları ona dediklerini aynen yapacaklarına söz verdiler ve sözlerini tuttular. Allah Teala yeryüzüne o adama ait senin üzerinde ne varsa hepsini bir araya getir diye emretti. Yeryüzü bu emri derhal yerine getirdi. Allah Teala da o adama yeniden can verdi ve "Söyle bakalım, neden böyle davrandın?" diye sordu. Adam, "Senin azabından korktuğum için öyle yaptım ya Rabbi," dedi. Cenab-ı Hak da onu azabından korktuğu için bağışladı.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Nahl Suresi 41 ila 50. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerine yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onların dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalayamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Bakara Suresi 15. Ayet.
0: Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

0: Awesome.
1: Bakara Suresi 17. Ayet.
2: Onların durumu geceliğin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
1: Tevbe Suresi 42. Ayet.
0: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: Bakara Suresi 264. Ayet.
3: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Rahman Suresi 14 ila 28. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında da bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Felak Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Taha Suresi 116 ila 128. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis'ten başka melekler saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmıştı.

0: Biz de şöyle dedik: Ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Hud Suresi 17-24. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar.

0: Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yer ise cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar, şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları tanrılar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şairi, sahabi. Medine'de dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte, Resul-i Ekrem'den 7-8 yaş büyük olduğu tahmin edilmektedir. Medine'nin yerleşik iki önemli Arap kabilesinden biri olan Hazreç'in Necar oğulları kolundandır. Babası Sabit bin Münzir, annesi Füreyya'dır. Hasan, müşriklerin Hazreti Peygamberi, ashabını ve İslam dinini yeren hicivlerine karşı olan şiirleriyle savunduğu için Şair-ün Nebi, yani peygamber şairi unvanıyla tanınmıştır. Gençlik ve olgunluk çağlarını İslam öncesi cahiliye döneminde geçiren Hasan'ın hayatının bu evresine dair bilgilerin en önemli kaynağı kendi şiirleridir. Medine bir İslam şehri olmadan önce Hazreçlilerin hasımları Evslilerle yaptıkları savaşlar hakkında söyledikleri birçok şiiri vardır. Cahiliye devrindeki hayatı içkiyi ve içki meclislerini tasvir etmek, kabilesiyle ve kendisiyle övünmek, düşmanlarını hicvetmek, Kuzey Arabistan'daki Gassani ve Hire hükümdarlarının yanında zaman geçirip onları övmekle geçti. İkinci Akabe biatının ardından Müslüman oldu. Onun İslamiyet'i kabul etmesiyle Müslümanlar, şöhreti Hicaz bölgesine aşmış bir şair kazandılar. Hasan'ın bundan sonraki hayatı tamamıyla Resul-i Ekrem'in yanında geçti. En güzel şiirlerini onun için söyledi. İslam dini şiir ve musiki gibi sanat dallarını mübah olarak görmüş, ancak insanları kötü yollara sevk eden bir nitelik kazandığı takdirde zararlı bulmuştur. Hasan bin Sabit de bu çerçevede müşriklerle şiir yoluyla mücadele etmiştir. Nitekim onun ve diğer Müslüman şairlerin dili müşriklere silahtan daha fazla acı vermiştir. Resul-i Ekrem'le birlikte Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren Kureyşlilerin

0: ve onları destekleyenlerin hem fiili hem de sözlü saldırılarına maruz kalmışlardı. Bunun üzerine Hasan bin Sabit, Ka'b bin Malik ve Abdullah bin Revaha gibi Müslümanlar müşriklere ve Medine'deki Yahudi şairlere cevap vermeye başladılar. Resul-i Ekrem onun ve benzerlerinin şiirleri hakkında "Bu hicivler müşriklere karşı oktan daha etkilidir." buyurmuştur. Resul-i Ekrem Hasan'ın şahsına ve sanatına çok değer verirdi. Hatta şiirlerini okuması için ona Mescid-i Nebevi'de minber tahsis etmişti. Hicretle birlikte İslam'ın ortaya koyduğu yeni dünya görüşü ve değerler sistemi Hasan'ın önünde engin ufuklar açmış, ona şiirde yeni temalar işleme imkanı sağlamıştır. 630 yılında Müslümanlarla boy ölçüşmek için hatip ve şairleriyle birlikte Medine'ye gelen Temim oğulları heyetini şiirleriyle mağlup etmiş ve sonuçta Müslüman olmalarını sağlamıştır. Hasan, Hazreti Ayşe'ye zina iftirası atılması hadisesinde bu olaya karışan 4 kişiden biridir. Ancak daha sonra Hazreti Ayşe'yi öven bir kaside yazıp kendisinden özür dilemiş ve onun tarafından affedilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra artık iyice yaşlanmış durumdaki Hasan bir nevi inziva hayatı yaşamıştır. Hicivleriyle tanınan Hasan'ın şöhretini yitirmesinde şiirin Arap toplumundaki eski önemini kaybetmesi kadar onunla karşılıklı hiciv söyleyen şairlerin Müslüman olmasının da etkisi vardır. Bununla birlikte Hazreti Ömer döneminde birkaç defa Mescid-i Nebevi'de şiir okumuştur. Hasan, Hazreti Osman'ın hilafetinin son zamanlarında meydana gelen olaylar sırasında Hazreti Ayşe ile birlikte Hazreti Osman'a destek olmuş ve onun idaresinden memnun olmayanlara cephe almıştır. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerine onun ardından çok sayıda mersiye söylemiştir. Hazreti Ali halife olunca ona biat etmemiş ve Şam'a Muaviye'nin yanına gitmiştir. Ancak kısa bir süre sonra tekrar Medine'ye dönmüştür. Sahabe arasında uzun yaşayanlardan birisi olarak bilinen Hasan bin Sabit'in ölüm tarihi hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Ancak genellikle 680 yılına doğru yaklaşık 120 yaşında vefat ettiği kabul edilmektedir. Cahiliye döneminde genellikle hiciv, metiye, fahriye yani övgü ve gazel türünde şiirleri olan Hasan, İslami dönemde bunların yanı sıra ayet ve hadislerden ilham alarak hikmet ve darb-ı mesellerle dolu şiirler söylemiştir. Bu sebeple onun şiirleri İslamiyet'in ve Kur'an'ın Arap edebiyatına tesirinin boyutlarını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 52 ila 60. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fussilet Suresi 37 ila 44. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir. Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi derlerdi? De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlayamıyorlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
4: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Mav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Mav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
5: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.

0: erdiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.
1: Tevbe Suresi 95.
2: Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir.
1: Nur Suresi 54.
3: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluk ancak ona ait, size yüklenen sorumluluk da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Cuma Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onlar

0: Onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed, salatu ve selam peygamberimiz, son önder, son nebi, son resul, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed Mustafa'ya olsun. Allah'ım, duamıza Yunus peygamberin balığın karnındayken yapmış olduğu dua ile başlıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah'ım, senden başka ilah yok, senden başka yaratıcı yok. Ben kendime zulmettim, sen asla zulmetmezsin, sen adalet yaparsın ya Rabbi. Ben yanlışı seçerek, nefsime uyarak, şeytana tabi olarak yanlış yaptım. Beni affeyle ya Rabbi. Beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senden başka ilah yok, senden başka yaratıcı yok. Sen bütün eksikliklerden, hatalardan, kusurlardan, acizlikten münezzehsin. Sen arınmışsın ya Rabbi. Ben ise yanlış yapanlardanım. Ya Rabbi, şu azı az olan kişiye merhamet eyle ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi, ya Rabbi, şu ahiret azı az olan kişiye merhamet et. Ya Rabbi, yenik düşük nefsimize, bize de merhamet eyle. Savrulduk, bizleri toparla ya Rabbi. Dağıldık, bizleri bir araya getir ya Rabbi. İçimiz kin, nefret, adalet nereden geldiyse bu kötü duygular içimize yerleşti, kökleşti birdenbire. Toplumda mâkes bulmaya başladı. Allah'ım, toplumumuzu peygamber ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Hepimizi peygamber ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Birbirine karşı düşmanlık da değil, hasımlıkla değil, hısım gibi yanaşanlardan eyle ya Rabbi. Dost gibi muamele edenlerden eyle ya Rabbi. Garibanların duasını almayı nasip eyle ya Rabbi. Çocukların duasını almayı nasip eyle ya Rabbi. Çocukların duasını almayı nasip eyle ya Rabbi.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nasr Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 104 ila 108. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen, haydi göster onu bakalım şayet doğru söyleyenlerden isen, dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakanlar için bembeyaz olmuş.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İbrahim Suresi 7. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz size şöyle bildirmişti: yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Şükrederseniz nimetimi ve ikramımı artıracağım. İhsanımı inkar ederseniz dünyada sizi imtihan ederek size azap edeceğim. Yarınsa benden ayrılmak ve uzak düşmekle size azap edeceğim. Vuslatımı bilirseniz nimetimin varlığını artırarak cemal ve celalimi müşahade mertebesine ulaştıracağım. Bir görüşe göre ibadete muvaffak kılınmanın türlü yönlerine şükrederseniz iradenin hakikatine ulaştırmakla artırırım. Mükafatları müşahadeye şükrederseniz niteliklerimi müşahade ettirmekle nimetimi artırırım. Bir görüşe göre verdiğim nimet türlerine şükrederseniz ikramımı müşahade etmenin ardından yönelmemi müşahade ettirmekle nimetimi artırırım. Bir görüşe göre size tahsis ettiğim özel nimetlerime şükrederseniz nimetlerimi beklemekle artırırım. Bir görüşe göre nimetlerimin mahsus olmasına şükrederseniz keremimi ummakla nimetimi artırırım. Bir görüşe göre ikramımı tahvil etmeme şükrederseniz bana kavuşma hakkındaki vaadimle artırırım. Bir görüşe göre sırlarınızda tecelli ettiğim şeye şükrederseniz zahirlerinize giydirdiğim korunmayla nimetimi artırırım. Bir görüşe göre nimetimi sanki onu hak ettiğinizi zannetmekle inkar ederseniz sürekli tadacağınız bir acıyı size tattırırız. İbrahim Suresi 8. Ayet. Musa dedi ki, siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamd edilmeye layıktır. Siz ve benzerleriniz, yanınızda olan ve olmayan herkes bir araya gelir. Allah'ı inkar hususunda izinizi takip edenler size ekler.

Her gün ortaklarınızı peyderpey yanınıza alsanız bile izzetimiz karşısında hiçbir şey yapamazsınız. Aynı şekilde şükretseniz bile bizim mülkümüze süs getiremezsiniz. Allah kendi nitelik ve ceberut özelliğiyle yücedir. Bütün alemden de müstanidir. İbrahim Suresi 9. ayet. Size daha önceden Nuh, Ad, Semud ve onlardan önce gelen peygamberlerin kavimlerinin haberi gelmedi mi? Onları ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara açık deliller getirdi. Onlarsa ellerini ağızlarına götürdü ve şöyle dediler: biz sizinle gönderilenleri inkar ettik. Kuşkusuz biz, bizi kendisine çağırdığın hususta tereddüt içindeyiz. Burada soru takrir anlamı taşır. Allah Teala peygamberler o kavimlere geldiğinde peygamberlere karşı nankörlükle mukabele ettiklerini, inkarla muamele ettiklerini, ellerini ağızlarına kapattıklarını bildirmiştir. Onlar inançsızlıkta benzerlerinin yollarını tutmuş, inançlarını kuşku ve tereddüde dayandırmış, mezheplerini ise şirk ve taşkınlık esasına göre teşkil etmişlerdir. İbrahim Suresi 10. ayet. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve belirlenmiş bir süreye kadar size müsaade ediyor. Onlar da siz sadece bizim gibi bir insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. Burada bir soru vardır. Onunla kınama ve olumsuzlamak kastedilir. Allah Teala her canlının sadece kendi güç vermesiyle hareket etmesini sağlayandır. Nasıl olur da iyiliğinin nuruyla gözüne sürme çektiği kimseden başkası onun kadrinin yüceliğini görebilir? Sonra şöyle dedi: o sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor. Şaşılacak olan, efendisi için güçlüğe göğüs geren ve takat getirilemeyecek şeye tahammül eden veya onun hizmetinden kaçan ve kendi rahatı peşinde koşan kişi değildir. Şaşılacak olan iş, aziz ve kerem sahibi bir efendinin mağfiret etmek üzere kölesini davetidir. O köle hata etmiş, efendi ise yaptığı suça karşı ona ihsanda bulunmaktadır. İnattan el çekmeyen ve efendisinin rızasını nefsinin rahatına tercih etmeyen kimseye gelirsek, böyle birinin durumu ancak ezeldeki bedbahtlık taksimiyle yorumlanabilir. Allah'ın hükümleri onu sadık olarak döndürür. Allah onların peygamberlerine şöyle dediğini bildirmiştir. Onlar da siz sadece bizim gibi bir insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. Onlar peygamberlerin zahirlerine baktılar, sırlarını anlamadılar. Atalarını taklide yöneldiler ve ihtilafta ısrar ettiler. İbrahim Suresi 11. ayet. Peygamberleri onlara şöyle dedi: biz de sizin gibi insanlarız, fakat Allah dilediği kullarına ihsanda bulunur. Bizim size Allah'ın izni olmaksızın bir delil getirmemiz söz konusu değildir. Müminler ancak Allah'a tevekkül ederler. Peygamberler onlara: biz de sizin gibi beşeriz. Aramızdaki fark Allah'ın bilgisini bize ihsan etmesidir. Biz onun teşrifiyle tahsis etmiş olduğu özellikle sizden ayrıştık. Bize karşı saldırdığınız mucizeler gösterme bahsine gelirsek, bizim onu göstermeye gücümüz yok ki dediler. Allah dilediğinde, dilediği şekilde onu izhar edebilir. Mucizeyi göstermeye kadir olan Allah'tır. İbrahim Suresi 12. ayet. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere karşı mutlaka sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz ne diye ona Allah'a tevekkül etmeyelim? Allah teklif sınırından üzerimize yaymış olduğu ihsan nimetinin çokluğuyla bizi beyanın rahatlığına yükseltti.
Böylece

0: ve güç işlere karşı bize yardım etti. Biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? İhsanın varlığı ile ilgili ezeli hükmünü bize öğretti ve ihsanla bizi gölgelemekle bize kafi geldi. Niçin Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Allah'ın bize vaat ettiği hususlarda sıkıntıya düşmeyiz. Bize yaptığınız eziyetlere karşı mutlaka sabredeceğiz. Belaya sabır, bela vereni görmek söz konusu olunca kolay gelir. Bu anlamda şöyle denilmiştir. Onlar sıkıntılarına göğüs gerdiler. Sanki dünyadan gelen sıkıntılara önem vermediler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme.

0: Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Yılmaz. İnfitar Suresi 1-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta özürsüz geri kalmakla ilgili şu ayetler nazil olmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 95.
4: Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır.
3: Tevbe suresi 38.
5: Ey iman edenler!

0: Çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nahl Suresi 111 ila 119. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin, herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Sevdiğim olan Allah doğru söyledi. Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana sığınırım.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içinde bulunduğumuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer, gaybı ona bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için, ayet ve hadislerle hayat, her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hac Suresi 1-10. ayet.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki...

0: Bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda yardımına başvuracağımız en yakın kimseler ailemiz, akrabalarımız ve komşularımızdır. Bu ayette Yüce Rabbimiz insani ilişkileri yakından uzağa sıralamıştır. Burada bahsi geçen kimselere iyi davranmayı, maddi ve manevi yardımda bulunmayı emrederken, bunları gösterişten uzak durarak sırf Allah rızası için yapmamızı istemiştir. Dinimiz İslam, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemine dikkat çekmiş ve komşuluk ilişkilerine dair ilkeler getirmiştir. Ayette Yüce Yaradan'a kulluğun hemen ardından, başta ana baba olmak üzere toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularımızla da iyi ilişkiler kurmamız emredilmiştir. Bu bakımdan komşuya iyilik etmek, komşunun sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, verdiği sıkıntılara sabretmek ve onları olgunlukla karşılamak dinimizin bir emridir. Din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yapmaksızın yerleşim alanlarında birbirine yakın evlerde oturan kişiler birbirlerine komşudur. İslam bilginleri yakın ve uzak komşu kavramlarının içeriğini bir yerleşim alanında yaşayan tüm insanların, hatta şehir halkının birbirlerine komşu olacağı şekilde genişletmişlerdir. Uzak ve yakın komşuların birbirlerine karşı davranışlarının temeli ihsan olmalıdır. İhsan kavramı çok geniş bir yelpazede her iyiliği içine alacak zenginliktedir. Komşuluk ilişkilerinde hakka ve hukuka saygı göstermek oldukça önemlidir. Her şeyden önce Müslüman, komşusuna emniyet ve güven vermelidir. İhtiyaç halinde olan komşuya yardım eli uzatmak, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarındandır. İslam'ın teşvik ettiği güzel davranışlardan biri de komşuların birbirleriyle hediyeleşmeleridir. Böylece komşuların kalpleri birbirine ısınır, geçimsizlikleri azalır. İslam'ın insan ilişkileri konusunda getirdiği ilkeler, verdiği öğüt ve tavsiyeler, bu ilişkileri en mükemmel şekilde düzenleyip güvenli ve huzurlu bir İslam toplumunu inşa eder.

Radyo Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Duhan Suresi 1-18. Ayetler.

رحمة من ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Apaçık olan kitabı andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür ve elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Tebbet Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Kehf Suresi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Meryem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Meryem Suresi 16.
4: Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.
2: Ali İmran Suresi 35 ila 37. ayetler arası.
5: Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar

0: az düşünüyorsunuz. Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya İlahe'l Alemin, Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de, daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin, yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin. Onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Zalimlerde bırakma Allah'ım. Mazlumların hakkını zalimlerde bırakma Allah'ım. Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Azgınlara fırsat verme Allah'ım. İslam düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlere, münafıklara fırsat verme Allah'ım. Yalancılara, iftiracılara fırsat verme Allah'ım.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Maun Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yasin Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Yunus Suresi 93 ila 103.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed, aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2.

Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Her yükselen alçalır. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Adba adında bir devesi vardı. Adba, yarışta birinciliği kolay kolay başkasına bırakmazdı. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta Adba'yı geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Resul-i Ekrem'e, "Başka bir deve Adba'yı geçti," diye dertlendiler. Yüzlerine bakıp da ashabının üzüldüğünü görünce Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur."

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Sözlerin

0: en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 29 ila 42. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi.

0: Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at. Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi. Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi. Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır, dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık, dediler. Musa, katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü kitabı Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlamayla ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 256. Ayet.
5: Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
3: Kafirun Suresi 1-6. Ayetler.
6: De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hud Suresi 69 ila 76.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
4: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Enam suresi 80 ila 83. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz, dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Haşr Suresi 9 ila 17. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile

0: onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. İnşirah Suresi.

0: Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: İbn Ömer'den nakledildiğine göre Cibrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e aleyhisselatu vesselam iman nedir diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu: İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına ermişlerdi. Yıllarca kendilerinden uzak kalan Müslümanlar onlardan Habeşistan hatıralarını dinlemek istiyorlardı. Böyle bir anda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yanlarında belirdi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi muhacirlere. Muhacirlerin genç olanları hemen elbette ey Allah'ın Resulü dediler ve anlatmaya başladılar. Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada söze girdi ve şöyle dedi: rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır? Ahiret kelimesi Kur'an'da çok sık geçer. Genellikle de el yevmul ahir, son gün, eddarul ahire veya darul ahire, son ikamet mahalli, enneş'etul ahire, ikinci yaratılış, son hilkat tarzında veya dünya ile karşılaştırmalı olarak zikredilir. Ahiret kelimesi Kur'an'da yalın olarak kullanıldığında da eddarul ahire, ahiret yurdu manasına gelir. Ahirete iman, Allah'ın varlığını kabul eden pek çok inanç ve dinde mevcuttur. Ancak ahiret hayatının mahiyeti, safhaları ve tasviri çeşitli din ve inançlara göre farklılıklar arz eder. Bu bağlamda eski ahitte ruhun ölmezliğine ve dünyada yapılan amellere karşılık verileceğine dikkat çekilirken, yeni ahitte de ahiret hayatına ve dünyada yapılan işlerin mutlaka bir karşılığı olduğuna sık sık vurgu yapılmaktadır. Kur'an'da Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti İsa başta olmak üzere birçok peygamberin ahirete imana vurgu yaptıkları ve ümmetlerine ahirete imanı telkin ettikleri bildirilmektedir. Ahirete iman ile Kur'an'a iman arasında zorunlu bir ilişki olduğu bildirilmektedir. Kur'an'dan önceki ilahi kitaplar ahiret inancına yer vermekle birlikte konuyu Kur'an kadar ayrıntılı bir şekilde ortaya koymamışlardır. Ancak genel çerçevede konuya bakıldığında tüm semavi dinlerin ahiret inancında bazı benzerlikler görülmektedir. Kur'an-ı Kerim ahirete imana diğer ilahi kitaplardan çok daha fazla yer ayırmış, konuyla ilgili ayetler bilhassa Mekke'de inen surelerde sıkça tekrarlanmıştır. Ahirete imanın diğer iman esasları içerisindeki yerini ve önemini vurgulamak, inananlardaki sorumluluk bilincini güçlendirmek, onları ebedi mutluluğun elde edilmesi doğrultusunda bir hayat yaşamaya sevk etmek bu hikmetlerden bazılarıdır. Kur'an, ahirete iman konusunun çerçevesini çizdiği gibi konunun ayrıntılarını da belirlemiş, safhalarını, merhalelerini en ayrıntılı bir şekilde izah etmiştir. Allah Resulü de aleyhissalatu vesselam, ahirete imanı inanılması zorunlu esaslardan birisi olarak öğretmiştir. Cibril'in aleyhisselam, iman nedir sorusuna şu cevabı vermiştir. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. Kısaca, ahirete iman, mümin olmanın temel şartlarından birisidir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık.

0: yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 94 ila 100.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini aşarsa ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisi

0: kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün denge olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 91.
4: Allah'ın kadrini gerektiği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de. Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynaya dursunlar.
1: En'am suresi 154.
5: Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik de Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.
1: Yunus suresi 75.
6: Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok." Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarım.

Ya Rab, ya Rab. Eşlerimiz, çocuklarımız, altınlar, gümüşler, mal, mülk, nefsimiz, makamlarımız, mevkilerimiz, tutkularımız, arzuladığı şeyler bize güzel gösterildi. Başımızı döndüren bu dünyadan, gözümüzü alan ihtişamından, gönül aynalarımızı karartan şaşasından, yüreklerimizi yavaş yavaş kemiren hırstan, kibirden, riyadan, hasetten, şeytanın ve nefsimizin vesvesesinden sana sığındık. Yüreklerimizi senden gayrısından arındır ya Rab. Gönül aynamızı kirinden, pasından temizle. Aklımızdan dünyalıkların yükünü kaldır. Gönüllerimizi sana ve Resulüne mekan olmaya layık eyle ya Rab.

0: Rüyada buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Fil Suresi.

0: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Zuhruf Suresi 36 ila 45. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız, yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeriz. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz?

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Peygamber'e hizmet edene hizmet. Medineli Müslümanlardan Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile bir yolculuğa çıkmıştık. Benden yaşlı olduğu halde bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma dedim. Bana şunları söyledi. Ben Medineli Müslümanların Peygamber Efendimiz'e çok hizmet ettiğini gördüm. Kendi kendime, eğer Medineli Müslümanlardan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeceğim demiştim. Sana bunun için hizmet ediyorum.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Ahmet Karalı Necm Suresi 33 ila 62. Ayetler Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in

0: tayfelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, embriyo, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı O yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Kehf Suresi 71 ila 82.

0: تستطيع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa'ya, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbim onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 9 ve 12. ayetler.
2: Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.
0: Nisa Suresi 80 ila 83. ayetler.
3: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceliğin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceliğin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız.
0: Maide Suresi 41. Ayet.
4: Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler yalan uydurmak için seni dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim.

0: ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım. Sana sığınırım.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı,

0: aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Azim olan Allah doğru.
1: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli, seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Mümin, eman veren, kullarına güven ihsan eden, onları himaye eden, hakim olan.

Mümin, müminin aynasıdır. Allah insanda kemallerini isar ederken, insan, insan olduğunu Allah'a iman etmekle idrak eder. İslam'ın bir insan telakkisi vardır. Bu telakkide insan doğuştan fıtrat üzere doğar ve bu fıtrat Allah'a yönelme hali veya yeteneği olarak kabul edilebilir. Ancak insanın gerçek bir insan olması, onun Allah'a iman etmesine bağlıdır. Bu itibarla insan doğuştan gerçek bir insan olarak değil, insan adayı olarak doğar. Bunun nedeni insan kavramının ahlaki bir kavram olmasıdır. İnsan ahlaklı olduğu sürece ve ölçüde insanlıktan nasibini alır ve nihayetinde gerçek bir insan olur. Ahlakın insandaki anlamı ise imana bağlı olan hakiki davranışlardır. Hakiki, yani insanı hakka götüren ve haktan gelen, onun isimlerinde beyan edilen ahlak ilkelerine göre yaşamakla insan ahlaklı olabilir. Bu ahlakın başı ise imandır. İnsan iman sahibi olmadıkça ahlaklı, ahlaklı olmadıkça gerçek bir insan olamayacaktır. İman eden insana Allah mümin ismini vermiştir. Ancak dikkate değer husus, bu ismin aynı zamanda Allah'ın bir ismi olmasıdır. Bu durumda iki mümin vardır: Allah ve insan. Bir isim ikisini birleştirir. Daha doğrusu iman kelimesi Allah'ta ve insanda bulunan bir fiildir. Allah el-mümindir. Bu anlamıyla insan ve Allah arasındaki müşterek isimlerden birisi bu isimdir. Mümin iman eden demektir. Bu yorumuyla kelime daha çok insan için de geçerli olabilir. Aynı zamanda kelime eman vermek anlamına da sahiptir. Bu durumda ismin anlamı eman veren, güven kazandıran şeklindedir. Allah iman eden kullarından söz ederken onlar için üzülmeyecekler ve korku olmayacak onlar için demiştir. Bu durumda iman insan için güven halini meydana getirirken bu güveni verense Allah'tır. Allah kendisini el-mümin diye tavsif eder. Bu durumda ismin anlamı sözü edilen ayet-i kerimeye atıfla iman edenlere güven veren demektir. Bununla birlikte Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Ayet-i kerimesindeki iman kelimesiyle şahitlik etmek arasında irtibatı hatırlarsak, Allah'ın imanın öznesi olduğu bir durumdan söz edebiliriz. İnsanlardan istediği de budur: ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmek. Bu durumda şahitlik etmek fiilinde Allah, peygamberi ve ilim sahipleri müşterek kabul edilir. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahit olduğu gibi, melekler ve ilim sahipleri de buna şahittir. İmanı bu anlamıyla kabul ettiğimizde Allah mümindir demek bu ayete gönderme yaparak açıklanabilir. Allah kendisinin ilah olduğuna ve ondan başka bir ilah bulunmadığına şahittir. Böyle bir yorum İslam ilkeleri için daha uygundur. Çünkü İslam'da Allah hakkındaki ilk bilginin sahibi Allah'tır. Allah kendisini bilir. Kadim niteliklerini ve kendisinden başka ilah olmadığını bilir. Üstelik bu bilgi, İster bilmek ya da şahit olmak, ister başka bir kelimeyle ifade edilsin, iman, şahitlik ve bilgi arasında zorunlu bir irtibat vardır. Öyleyse el-mümin ismine, insanda bulunduğu anlamıyla mana vermek bizi bir çelişkiye düşürmez. Aradaki fark insandakinin gayba yönelik ve noksan bir iman olması iken, Allah'a ait olanının mutlak ve kesin bilginin ifadesi olmasıdır. Bu anlamıyla el-mümin, kendisinden başka ilah olmadığını mutlaka bilen ve bu bilgi sebebiyle başkasının onu bilmesine muhtaç olmayan demektir. Bu yorumla el-mümin, el-gani ve el-müstani ismiyle benzerlik arz eder. Allah kimsenin onu birlemesine muhtaç değildir. İnsan onu birlediğinde ve kendisine iman ettiğinde ondan gelen bir hidayetle Allah'a bir fayda vermeyecek, sadece kendisi hakikate göre yaşamış olacaktır. Yanı sıra bu ismin diğer anlamı olan eman vermekten türetilerek Allah eman verendir şeklinde izahı da mümkündür. Bu durumda el-mümin kendisine imanla bağlanan ve güven isteyen kullarına eman veren, onları korku ve üzüntüden emin kılan demektir. Her iki mana da naslarla teyit edilebilir. Konevi el-mümin ismini kullarının tasdik ettiği şeye inanan ve ahdini yerine getirdiğinde onlara eman verendir diye tarif ederken buna dikkat çeker. İnsanın başta varlığını muhafaza ile ilgili olan korkularından eman bulması Allah'a bağlanmakla gerçekleşir. Allah kendisine bağlananlara ve iman edenlere veya hidayetine nail olanlara onlara korku yoktur ve üzülmeyecekler diye eman verir. Müslümanlar bu eman meselesini vaat ve vaid, ödüllendirme ve tehdit bahsinde ele alarak çokça tartışmışlardır. Acaba kişi imana erdikten sonra amellerini yerine getirince cennetlik olur mu, olmaz mı?
Ehl-i sünnet bu hususta Allah'a bir şey icbar etmenin çelişki olacağını düşünerek ibadet ve amelle cennet arasında zorunlu bir bağ kurmaz. Mutezile ise bunu gerekli görür. Mutezile için mümince yaşayanın cennete girmesi bir hak iken kafirin cehenneme girmesi gerekir. Allah vaadinden veya tehdidinden udul etmez. Ancak zaman içinde ehl-i sünnet içinde başka bir düşünce gelişmiş, bu düşünce Allah hakkındaki hüsnü zan ilkesiyle pekişmiştir. O düşünce el-mümin ismini anlamada katkı sağlar. Allah tehdidinden vazgeçebilir fakat vaadinden vazgeçmez. Tehdidinden vazgeçebilir çünkü Allah el-kerimdir, er-rahmandır. Kullarına dilediği şekilde merhamet edebilir. Üstelik tehditten vazgeçmek keremdir. Buna mukabil Allah vaadinden dönmez, dönemez değil. Çünkü bütün erdemler içinde vaatten dönmek kereme layık olmayan bir şeydir. Bunu el-mümin ismine bağlarsak, iman nasip olan insanlara Allah eman verir ki bu eman iman var oldukça dünya ve ahirette geçerlidir. Öyleyse iman, insanın korkularından kurtulmasının, huzur ve itminana kavuşmasının yegane yoludur. Bu sayede mümin, el-müminin emanı altına girer ve iman maksadını bulur. Bu isimle irtibatlı hadislerden birisi, mümin müminin aynasıdır buyurur. Genel itibariyle insanlar arasında kardeşlik ilişkisini vurgulamak üzere yorumlanmış bir ifadedir. Her mümin, diğer mümini aynası gibi görür ve ondaki kusurları kendi kusuru kabul ederek tahsih eder. Bu manayı pekiştiren başka hadisler de vardır. İbnül Arabi hadisi şerife, Allah yani el-mümin, mümin insanın aynasıdır şeklinde bir yorum getirir. Bu yorum Allah'la insan arasındaki isim ortaklığı sebebiyle mümkündür. Çünkü Allah'ın isimlerinden birisi el-mümin ise, böyle bir yorum yapmamız ihtimal dışı değildir. Bu durumda insanın gerçek aynası Allah'tır. İnsan Allah'a baktığında ve Allah'ı gördüğünde kendisini tanır. Bunun adı ihsan, yani Allah'ı görmek ve onu görür gibi kendisine ibadet etmektir. Bu sayede kul gerçek bir insan haline gelerek kemale erer. İnsanın ereceği nihai saadet budur. Allah aynasında bir insan olduğunu idrak etmesi. Halife olan varlık kendisine halife tayin edeni tanımakla hakikatini idrak eder. Bunun dışındaki her bakış noksanlıkla mağlüldür. Halbuki kamil ve tam olan Allah'tır ve insan tamlığı Allah'ta idrak edebilir. Bu durumda mümin, müminin aynasıdır, Allah müminin aynasıdır anlamına gelir. Öte yandan insan da Allah için aynadır. Bunu kainat olarak da düşünebiliriz. Bütün varlık alemi, Hakk'ın kemalinin yansıdığı bir aynadır ve bu aynada her daim Hakk'ın kemali zahir olur. Sufi metafizikçiler Allah'ı Allah'a göre bilmek veya Allah'la bilmek şeklinde ifadeler kullanırken bunu kasteder. El-Müheymin, Allah'ın naslarda geçen isimlerinden birisidir. Bu ismin anlamı hakim olan, murakabe eden, kullarından ve yaratıklarından haberdar olandır. Allah'ın bu anlamda başka pek çok ismi bulunmakla birlikte hepsi de hükümran olmak anlamında ortaktır. El-Müheymin, kendi katında ve mülkünde olan her şeyi kendisine ait ve üzerinde bulunduğu her şeyle görendir. Bu itibarla El-Müheymin, gizli ve açığı bilen, şükrü ve şikayeti işiten, zarar ve sıkıntıyı gideren ve bu sebeple kullarına himaye edendir. Bu ismin kuldaki tecellisi sürekli murakabe halinde olmaktır. Çünkü her şeye hakim ve her şeyden haberdar olan Rab onu her daim gözetmektedir. Öte yandan bu isim insanda tevekkül halini meydana getirir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك

0: قريب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin, ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin, engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan

0: Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 91 ila 94. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de. Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bu, Kur'an da bereket kaynağı, kendinden öncekileri, ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini, tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolundu diyen ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı, meleklerin ellerini uzatmış, hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Enfal suresi 11-18. ayetler.
5: Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım, şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi siz tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin, savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Âl-i İmrân Suresi 53 ila 63. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! Bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kamer Suresi 32 ila 40. ayetler.

كذبت قوم لوط بالنذر.

الأرض نجيناهم بسحر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an Allah kelamıdır.

0: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Cengiz. Kadir Suresi.

قد وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan ve evlenme imkanı olmayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi. Gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kesme özelliği vardır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Modern zamanlarda ortaya çıkan cinsel serbestlik anlayışı, birçok sapkınlığın ve insan haysiyetine uymayan birlikteliğin yayılmasına, buna bağlı olarak önü alınamayan hastalıkların ve ruhi bunalımların baş göstermesine yol açmıştır. Bu nedenle bu gibi ahlaksızlıkların hızla yaygınlaşmasına vesile olan internet, televizyon, basın ve yayın gibi kitle iletişim araçlarının zararlarından sakınılması, çocuk ve gençlerin zararlı yayınlara karşı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Beden, Yüce Allah tarafından

0: tarafından insana verilmiş bir emanettir. Kişi, Allah'ın kendisine emanet ettiği bedeni, onun belirlediği esaslara göre kullanmadığı takdirde hem dünyada hem de ahirette sorumlu olacak, zevk peşinde koşarken huzursuzluk ve maddi manevi buhranların girdabında kaybolup gidecektir. İnsanı bu nevi olumsuzluklardan koruyacak en önemli faktör, İslam inancına bağlılık ve dini, ahlaki değerlere olan saygıdır. Eğer insan Allah'a karşı saygı ve sorumluluk bilinciyle hareket ederse, bedeni arzu ve duygularını kolayca dizginleyebilecek ve insanlığına yaraşır bir hayat tarzı sürdürebilecektir. Dinimiz meşru cinsel yaşamın sınırlarını belirlediği gibi, yanlış ve iğrenç davranışlara düşülmemesi için gerekli tedbirleri de almıştır. Bu sebepledir ki İslam, sadece zinayı yasaklamakla yetinmemiş, zinaya götüren yolları, müstehcenliği, kadın-erkek ilişkilerinde ölçüsüzlüğü ve aşırılığı da önlemeye önem vermiştir. Ayrıca kişiye ahlaki olgunluk ve şahsi sorumluluk yüklemeye, cinsel hayatla ilgili eşler arası bir takım hak ve görevlerden söz ederek aile hayatını koruyup iyileştirmeye özen göstermiştir. Zinayı çirkin bir iş, kötü bir yol olarak tanımlayan Yüce Allah, zinaya yaklaşmayın, çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur, buyurarak, zina fiilinin işlenmesi bir tarafa, ona yaklaşılmasını dahi yasaklamıştır. Hazreti Peygamber de zinaya giden yolları kapatmak için, gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kesme özelliği vardır, buyurmuştur.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İbrahim Suresi 7 ila 12. ayetler.

0: يشركون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 71 ila 79. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Bize, alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. Bir de bize namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sûra üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Hani İbrahim babası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyordu ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. "İşte Rabbim," dedi. "Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem," dedi. "Ayı doğarken görünce de işte Rabbim," dedi. "Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum," dedi. "Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. O da batınca kavmine dönüp, "Ey kavim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. "Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 238 ve 239. ayetler.
3: Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, namazı yaya olarak

0: veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve O'nun size öğrettiği şekilde anın. Namazı normal vakitlerdeki gibi kılın.
1: Lokman Suresi 17. Ayet.
2: Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
1: Neml Suresi 1 ve 2. Ayetler.
3: Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: Nur Suresi 56 ve 58. Ayetler.
4: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Saffat Suresi 114 ila 138. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer at bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'a bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir at bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımız.

0: insandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kafirun Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Vakıa Suresi 27 ila 57. ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

فشاربون شرب الهيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır. Kendi katından ona büyük bir mükafat verir. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: "Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kim vardır? O zalimlerin ölümün boğucu dalgaları arasında çırpındıklarını bir görsen, yine meleklerin ellerini uzatmış bir şekilde "Hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız."

yaptınız dedikleri zaman onların hallerine bir şahit olsan. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi günah işleyerek kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine günah işleyerek kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir faydası olmaz. Lanet onlaradır. Kalınacak yerin en kötüsü de onlar içindir. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an'ın temel hedeflerinden biri, insanı Rabbine, diğer varlıklara ve kendisine haksızlık yapmaktan korumaktır. Haksızlığın Kur'an-ı Kerim'de zulüm olduğu belirtilir. Bu kavram, Yüce Allah'ın insan yaratılışına uygun olarak koyduğu düzene baş kaldırmak ve onu bozmak anlamı taşır. Diğer bir anlatımla zulüm, Yüce Allah'ın çizdiği sınırları aşmak ve onun koyduğu ölçüleri tanımamaktır. Ayetlerde zulüm ifadesi değişik türevleriyle birlikte 290 defa geçer. Dolayısıyla bu kelime Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden biridir. Genellikle Allah'a ortak koşmak, inkar etmek ve günah işlemek anlamlarında geçer. Birçok ayette de insanlar arası ilişkilerde haksızlık yapmak anlamında kullanılır. İlgili ayetler sınıflandırılırsa 3 çeşit zulmün olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar, insanın Allah'a karşı işlediği zulüm, şirk, diğer insanlara ve yaratılmışlara yönelik zulüm ve günah işlemek suretiyle kendisine yaptığı zulümdür. Zulüm, zaleme fiilinin mastarı ve aynı zamanda isim formudur. Aslında zaleme kökünün iki anlamı vardır. Birincisi, aydınlık ve nurun zıddı olan karanlıktır. Mecazi anlamda cehalet, şirk ve günah işlemek, zulmet olarak nitelendirilmiştir. İkincisi ise bir şeyi ait olduğu yerden alıp başka bir yere koymaktır. Dil bilimciler zulmün bir şeyin vaktini ve yerini değiştirmek anlamlarına geldiğini de belirtirler. Bir işin başına layık olmayan birini getirmek de zulüm olarak nitelenmiştir. Bu anlamda kurdu koyuna çoban yapan zulmetmiştir denilir. Bu zulmün en temel anlamı olup adaletin zıddını ifade eder. Çünkü adalet bir şeyi düzgün hale getirmek, onu bulunması gereken yere koymaktır. Ancak bunun yanında Kur'an'da zulüm, ihmal etme ve eksiltme anlamında da kullanılmıştır. Ayrıca bu kelime Yusuf suresinin 75. ayetinde geçtiği üzere hırsızlık yapmak anlamına da gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zulümle eş veya yakın anlamlı birçok kelime bulunmaktadır. Bunlardan biri ölçüyü aşmak ve azgınlık yapmak anlamına gelen tuğyandır. Bu kelime pervasızca ilahi emirlere karşı gelen inatçı kimse veya toplulukların yaptıklarını ifade eder. Nitekim bu manada Firavun'la ilgili olarak geçer. Yine günah, sapkınlık ve zulmün simgesi olarak put veya şeytan, tağut manasında kullanılır. Haksızlık anlamında hayf kelimesinin de bir ayette kullanıldığını görüyoruz. Düzen ve güvenlikte olmanın zıddı bir kavram olan fesad, az veya çok bir şeyin tabii halinden çıkması demektir. Bu kelime
zulmü kapsayacak şekilde bütün bozgunculukları ifade etmek için kullanılmaktadır. Zulümle yakın anlamda kullanılan israf kelimesi de her türlü davranışta normal halin dışına taşmayı, haksızlıkta bulunmayı ifade eder. Nitekim Firavun'un İsrailoğullarına yönelik zulmü bu kelimeyle ifade edilmiştir. Kur'an'da yer verilen zulüm ve haksızlıkla ilgili diğer bazı kelimeler de şunlardır. Sınır ve ölçü tanımayan davranış, itida, öc almak, cezalandırmak, nıkme, şiddetli acı vermek, işkence etmek, tazib, haddi aşmak ve haktan uzaklaşmak, şatat, başkasına saldırmak, hakkını yemek, bagi, ticarette bir şeyin değerini vermemek, eksik yapmak, bahs, insanı haktan alıkoyan taşkınlık, cünah, mağlup edip malını ele geçirmek ve rezil etmek manasına gelen kahır kelimesi. Firavun'un İsrailoğullarına yönelik şiddet ve zulmüyle ilgili olarak geçer. Küstahlık ve zorbalık yapan anlamında cebbar kelimesi Ad kavmiyle ilgili olarak kullanılır. İnsanı haktan saptıran, sevaptan ve iyilikten alıkoyan günah anlamındaki isim de ilgili kelimelerden bir diğeridir. Bu kelime aynı zamanda gerek din gerekse insan tabiatı açısından sakınılması lazım gelen davranışı ifade eder. Kur'an'a göre zulmün önde gelen sebepleri insanın azgınlaşarak zorbalık yapması, ulu, haksız bir şekilde büyüklük duygusuna kapılması, istikbar ve şımarmasıdır, ferah.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Neml Suresi 67 ila 82. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif, okuyan Numan Aktaş. Ahzab Suresi 63 ila 68. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın Sesler'den Mukabele ve Meali Şerif her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hayat rehberi olan kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere ihlas kavramıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 26. Ayet.
3: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik.
1: Yunus Suresi 22. Ayet.
4: O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar.
1: Zümer Suresi 2 ve 11. Ayetler.
5: Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.
1: Mü'min Suresi 14. Ayet.

0: O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin.
1: Mü'min suresi 65. ayet. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Beyyine suresi 1-5. ayetler.
2: Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dost doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona

0: devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Bakara Suresi 261 ila 266. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinde ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun. Himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın. Derken bağı ateşli, yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim, Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından sizinle beraberiz. Programımıza önce Buhari'den başlıyoruz. Kitab-ı Teheccüd bahsindeyiz. Şimdi birinci bab, geceliğin teheccüd namazı kılma bahsi. Bu ayet-i kerime var, biliyorsunuz. Gecenin bir kısmında uyanıp işte sana mahsus olmak üzere ibadet, işte Kur'an'la gece namazı kıl diye. Resulullah diyor, gecenin bir kısmında teheccüd namazı kılmak için kalktığında şöyle dua ederdi diyor. İbn Abbas'tan geliyor rivayet. Allahümme lekel hamdu ente kayyumus semavat vel ard ve men fihinne. Yani ey Allah'ım, hamd sanadır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin daim müdebbirisin. Her hamd sana mahsustur. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin meliki sensin. Her hamd sana mahsus. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin nurusun. Her hamd yalnız senindir. Sen haksın. Senin vaadin de haktır. Sana kavuşmak haktır. Senin sözün haktır. Cennet de hak, ateş de hak, peygamberler hak, Muhammed de haktır. Ya Allah, kendimizi yalnız sana verdim, yalnız sana iman ettim, yalnız sana güvendim, yalnız sana döndüm, yalnız senin burhanlarına dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıl. Bunlar tabii çeşitli ayet-i kerimelerin ifadeleri. Yani mesela işte ihtilaflı konularda işte Allah'a ve Resulüne hakem kılın gibi. İbadete layık Tanrı yok, yalnız sen varsın diye böyle dualar ediyor. Bu bayağı güzel hakikaten bir hadis-i şerif, yani bayağı önemli bir hadis-i şerif gerçekten. Yani burada Peygamber Efendimiz'in tabii bireysel hayatındaki yani ibadetleri biraz daha yani farklı dualar içeriyor yani. İki, gece namazına kalkmanın fazileti bahsi. İbn Ömer şöyle diyor, peygamberin hayatında birisi bir düş gördüğünde o düşü Resulullah'a hikaye eder. Ben de bir düş görmeye ve onu Resulullah'a arz etmeye temenni ettim. O sırada ben taze bir gencidim ve Resulullah zamanın adeti üzere mescitte uyurdum. Derken ben de rüyamda şöyle gördüm. İki melek beni yakaladılar ve beni ateşin yanına götürdüler. Cehennem kuyu duvarı gibi. Yanları ölü, dürülmüş ve iki tane boynuzu vardı. Bir de gördüm ki içinde kendilerini iyice tanıdığım bir takım insanlar var. Ben hemen Euzubillahiminennar dedim diyor. İbn Ömer dedi ki, bu sırada bize başka bir melek kavuştu ve bana hitaben sen korkma dedi. Ben bu rüyamı Hazreti Hafsa'ya anlattım. Hazreti Hafsa biliyorsunuz Hazreti Ömer'in kızı, İbn Ömer de onun oğlu. Yani kız kardeşime anlattım diyor. Hafsa da bunu Resulullah'a hikayeti Resulullah. Abdullah ne iyi adamdır. Keşke gecenin bir kısmına kalkıp da namaz kılmayı adet edinseydi buyurmuş. Salim diyor ki bundan sonra diyor Abdullah geceden az bir kısmı müstesna olmak üzere uyumaz oldu. Yani namaza kalkardı. Başka bir hadis-i şerif. Hazreti Ayşe haber verir. Resulullah 11 rekat namaz kılardı. Onun gece namazı işte buydu. O namaz içinde öyle secdeler vardı ki başını kaldırmadan her birimizin 50 ayet okuyacağı kadar dururdu. Bu ne bayağı uzun. Şimdi Peygamberimiz yani sayısal olarak az ama süre olarak uzun namazlar kılardı. Onun için mesela bazen hani bunu bazı hocalardan duydum. Yani diyor çok kılmaz diyor Peygamberimiz. Halbuki çok uzun kılardı. Yani rükû uzun, secdeyi uzun vesaire, özellikle yani kendine mahsus namazlarda böyle yaparlardı. Hasta olanın gece namazını terk etmesi. Peygamber Efendimiz keyifsizlendi de bu sebeple bir gece yahut iki gece namaza kalkmadı diyor. Yani mesela hasta olduğu için yani keyifsizlendi, yani rahatsızdı. Dolayısıyla namaz kılmadı olmuş bu nedenle. Ama başka türlü kılıyor. Cibril bir müddet peygambere görünmemişti. O sırada Kureyş'ten bir kadın Muhammed'in şeytanı Muhammed'e gelmekte gecikti demiş. Müteakiben ve Duha ve Leyli Zelseca suresi indi. Peygamberimiz bir gece kızı Fatıma ve Ali'ye ikisine namaza kalkmalarını teşvik için gitmişti. Peygamberimiz bir gece uyandı da Subhanallah, bu gece ne fitneler indirildi ve ne hazineler indirildi. Hücrelerin sahibelerini kim uyandırır? Dünyada nice giyinik kadınlar vardır ki ahirette çıplaktılar buyurdu. Evet, başka bir hadis-i şerif. Ali bin Ebu Talip şöyle haber verdi. Resulullah bir gece kendisine ve peygamber kızı Fatıma'ya geldi de sizler gece namazı kılmaz mısınız dedi. Ben ya Resulullah, nefislerimiz Allah'ın elindedir. Bizi uyandırmak dilerse uyandırır dedim. Biz bu sözü söylediğimiz zaman Resulullah bana hiçbir cevap vermeyerek hemen geri döndü. Bu arada yüzünü bizden çevirirken kendi uyluğuna vurarak ve kânel insanu ekseri şey acayip bir hadis yani gerçekten ekseri şeyin cedele, yani şimdi Hazreti Ali Efendimiz yani bu cevap böyle mi verilir yani peygambere, hakikaten ekseri şeyin cedele, insan çok da cedelcidir dedi yani Rabbim nasip etse uyanırız yani diyor. Fatıma validemiz de kalkmıyor demek Hazreti Ali Efendimiz de o esnada. Evet, Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah halk onunla amel eder de üzerlerine farz kılınır korkusuyla işlemesini sevdiği bir kısım hayırlı işleri bırakmak adetidir. Resulullah asla duha namazı kılmamıştır. Duha namazını ancak ben kılmaktaydım. Yani mesela bu tabii ben kıldığına göre demek Peygamber Efendimiz bir dönem kılmış bunu ama farz olur korkusuyla. Evet. Resulullah bir gece bu konuları konuşmuştuk yani daha önce. Bir gece mescide namaz kıldı bir takım insan. Mesela bu hadis-i şerif çok zikredildi. Yani işte Peygamber Efendimiz namaz kılıyor arkasında insanlar cemaat oluyor. Birkaç kere tekrarlıyor ve Peygamber Efendimiz onu bırakıyor. Hazreti Ayşe peygamber ayakları çatlayıncaya kadar ayakta durdu demiştir. Ben El-Muğre'den işittim şöyle demişti. Peygamber namaz kılmak için iki ayağı yahut iki baldırı şişinceye kadar ayakta dururdu. Kendisinin için bu kadar meşakkatli ibadeti bözün denildi de peygamber ben çok şükreden bir kul oldum. Bu da meşhur bir hadis-i şeriftir biliyorsunuz. Yani ibadet bir şey elde etmek için değil de şükredici bir kul olmak. Yani Allah'ın nimetlerine şükrediyor. Yani yoksa hani yeni bir şey elde etmeye değil. Allah zaten şükrettiğiniz zaman Allah şükrünü artır, nimeti artırıyor. Seher sırasında uyumak bahsi. Resulullah ona şimdi Amr İbn Abbas'tan geliyor. Hitaben şöyle buyurmuş. Allah'a en sevimli olan namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Allah'a en sevimli olan oruç Davud'un orucudur. Davud gecenin yarısına uyurdu. Gecenin üçte birisine namaz kılardı. Gecenin altıda birinde yine uyurdu. Davud bir gün oruç tutar, bir günde oruç tutmaz. Yani işte buna Savm-ı Davud deniyor malum biliyorsunuz. Hazreti Ayşe'ye hangi amel peygambere daha sevimli diye sordum. Ayşe devamlı olan amel. Yani edvemu hasaibuhu. Ben Resulullah gece namazında ne zaman kalkardı dedim. Ayşe horoz sesini işittiğinde kalkardı. Yani seher vaktinde yani kalkardı evet. Resulullah horoz sesini işitince kalktı. Müteakiben namaz kıldı. Diğerini rivayet dediğini rivayet ediyor. Hazreti Ayşe seher vakti onu benim yanımda muhakkak uyur bulurdu demiştir. Yani seher vaktine kadar uyuyordu yani anlamında. Sahur yemeği yiyip de sabah namazını kılıncaya kadar uyumamak meselesi. Allah'ın peygamberiyle Zeyd bin Sabit beraber sahur yemeği yemiş. Sahur yemeğini bitirdiklerinde Allah'ın peygamberi namaza kalkmış, namaz kıldırmış. Biz Enes'e sahur yemeklerini

bitirmeleriyle namaza girmeler arasında ne kadar var dedik. Enes insanın 50 ayet okuyacağı kadar zaman demiş. Evet. Gece namazında böyle uzun uzun uzadıya ayakta durma bahsi. Bu Abdullah İbni Mesud'dan geliyor. Bir gece diyor peygamberle beraber namaz kıldım. Peygamber devamlı ayakta duruyordu. Ben fena bir iş yapmaya uyku kurdum. Yani bırakmaya yani namazı yani gibi. Oturmak ve peygamberi ayakta yalnız bırakmak demiş. Yani ravi sormuş ona haber. Peygamber geceliğin teheccüd namazı kılmak için kalktığında ağzını misvakla ovardı. Bunlar yani gece namazıyla ilgili bir takım sünnetler, bir takım uygulamalar. Peygamber gecenin bir kısmına kaç rekat namaz kılardı yani bununla ilgili. Salim bir kimse ya Resulullah gece namazı nasıldır diye sordu. Resulullah ikişer ikişerdir. Sabah vaktinin geleceğine korktuğunda bir tek rekat vitir namazı kıl buyurdu. İbn Abbas peygamberin namazı 13 rekat idi demiştir. Bu 13 rekat yani üçüncüsünü yani vitir olarak yani tek rekat olarak kılma meselesi. İbn Abbas gece namazını kastediyor. Evet. Ben Ayşe'ye Resulullah'ın geceliğin kıldığı namazı sordum. Hazreti Ayşe sabah namazının 2 rekat sünnetinden başka gah 7, gah 9, gah 11. Yani Hazreti Ayşe validemizin rivayetine göre farklı farklı sayılar var. Yani 7, 9 vesaire gibi. Ama yaygın şey 12 rekat galiba. Bazen de 12 1 ile tamamlayıp işte 13 rekat yapıyor. Vitir namazı. Peygamber gecenin bir kısmında 13 rekat namaz kılardı Hazreti Ayşe diyor. Vitir namazı ile sabah namazının 2 rekat sünneti de bu sayıdandır diyor. Şimdi peygamberin geceki bu yani anlaşılıyor ki yani seyre bitişik yani sabah namazına bitişik olan şey. Peygamberin geceki ibadeti, uykusu ve gece ibadetinin nesedilen miktar hakkında babı. Ey bürünen Allah şöyle buyuruyor. Gecenin birazı hariç olmak üzere kalk. Gecenin yarısı miktarınca yahut ondan birazını eksilt diye devam ediyor. Müzzemmil suresi 1 ile 7. ayet-i kerimeler. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Rabbin senin gece 3'te 2'sinden biraz eksik, yarısı 3'te 1'i kadar ayakta durmakta olduğunu ve senin mahiyetine bulunanların bir zümrenin de böyle yaptığını bilir. Bu da Müzzemmil 20. ayet-i kerime. İbn Abbas bu ayet-i kerimede inne naşiaten neyl kelimesi Habeş dilinde kame kalktı manasındadır demiştir. Yani inne naşiaten neyl yani gece dinçliği diye mana veriliyor ama yani geceliğin namaza kalkmak anlamına geliyor. Gece okunan Kur'an'ın gündüzden ziyade işitmeye göze ve kalbe nüfuz ve şiddet ve uygunluğu vardır şeklinde tefsir etmiş. Evet. Yani dolayısıyla şimdi hani geceliğin hani ibadetin teşvik edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani daha dinç oluyor. İnsanın idraki daha geniş, daha açık oluyor. Resulullah her aydan o kadar günlerde oruç tutmaz idi ki biz onu artık o ayın hiçbir gününde oruç tutmayacağını zannederdik. Yine Resulullah her aydan o kadar günlerde oruç tutardı ki biz onu artık o aydan hiçbir gün orucu bırakmayacak zannederdik. Resulullah geceden bir kısmına namaz kılar görmek istemiyorsundur ki muhakkak namaz kılar görürdün. Uyur görmek istemiyorsundur muhakkak uyur görürdün. Yani sanki böyle peygamberimizin yani böyle bir ezberi yok. Yani bazen bırakıyor, bazen tutuyor, bazen işte tutmuyor vesaire gibi. Ondan sonra yani bu da herhalde bu yukarıda söylenen hadisle ilgili. Yani hani farz olur tereddüdüyle peygamberimiz ya ibadetlerini saklıyor, bazen yani gizli yapıyor, bazen de bırakıyor yani. Resulullah şöyle buyurmuş. Sizden biriniz gece uyuyunca şeytan onun boyun köküne 3 düğüm bağlar. Her düğüme senin üzerinde uzun bir gece vardır. Rahat uyu telkinini vurur. O kimse uyanıp Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm. Namaz kılarsa bir daha çözülür. Artık o teheccüd sahibinde düğümü çözük, gönlü hoş ve neşeli olarak sabaha girer. Fakat Allah'ı anmaz. Abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk halde sabaha girer. Evet, bu da meşhur bir hadis-i şerif. Hazreti Peygamber'den aktarıyor. Uzun rüya hadisinin içinde peygamber şöyle buyurmuştur. O başı taş ile yarılıp berelendiğini gördüğün kimseye gelince şüphesiz o Kur'an'ı alıyor, mütakiben onu terk ediyor ve farz olan namazlardan gafil olarak uyuyordu. Yani uzun bir hadisi, bir rüyayı böyle yorumluyor Peygamber Efendimiz. Böyle yaralanan birisi var diyor. O diyor, Kur'an-ı Kerim'le ilgileniyor, okuyor ama Kur'an-ı Kerim'in gereğiyle amel etmiyor diyor. 13. bab, insan uyuduğu ve namaz kılmadığı zaman şeytan onu kulağına bevleder diyelim. Peygamberin yanına bir adam anıldı ve bu adam sabaha kadar uykuya dalar namaza kalkmaz denildi. Bunun üzerine Resulullah öyleyse onun kulağına şeytan işemiştir buyurdu. Yani az önceki hadisle biraz tabii ilişkili bu. Yani düğüm atmayla ondan sonra. Aziz ve celil olan Allah da şöyle buyurdu. Muttakiler gecenin az bir kısmında uyurlar ve seher vakitlerinde de onları mağfiret dilerler diyor. Ebu Hureyre'den geliyor bir hadis-i şerif. Resulullah şöyle buyurdu. Gecenin son 3'te 1 kaldığında mübarek ve âli olan Rabbinizin her gece dünya semaya iner ve bu çok mühim bir hadistir.
Yani gecenin son vaktine doğru Cenab-ı Hak yakın semaya

Burada dünya semaya diyor da bu doğru değil yani tercüme. Yani sema dünya, yakın sema yani bize en yakın olan sema. Ve bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim? Benden kim bir hacet ister ki ona dileğini vereyim? Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim? Buyurur diyor. 15. Gecenin evvelini uyuyup sonunu namaz, kıraat, zikir gibi ibadetlerle ihya etmek. Selman-ı Farisi kardeşi Ebu Derda'ya sen uyu demiş. Gecenin sonunda bir vakit olunca da şimdi kalk demiş. Bu hani şimdi sahabeden bazıları bütün hani vakitlerini ibadete ayırmak istiyorlar. Bunun üzerine böyle işte Selman Ebu Derda'yı uyarıyor. Yani öyle değil işte bütün gece ibadet olmaz. Yani uyuyacaksın. Uyku da bir görev. Ondan sonra peygamberimize geliyorlar ve evet Selman doğru söyledi diyor. Dolayısıyla Selman Ebu Derda'ya göre daha bilgili, daha şey... oruçla ilgili de böyle konular var. Yani peygamberimiz uyarıyor. Hatta sahabenin bir tanesi peygamberimize işte söz veriyor. İşte diyelim ki pazartesi, perşembe günleri oruç tutacağım diye. Sonra hayatın ilerleyen yaşlarında biraz daha zorlanıyor filan. Bundan hani keşke böyle de söz vermeseydim diyor. Şimdi Ayşe'ye peygamberin gece namazını nasıldı diye sordum diyor. O da cevaben şöyle dedi. Resulullah gecenin evvelinde uyur, gecenin sonunda da kalkar, namaz kılardı. Sonra da yatağına dönerdi. Müezzin ezan okumaya başlayınca sıçrayıp... Mesela eğer bir ihtiyaç olmuşsa yıkanır, yoksa abdest alır ve mescide çıkardı. Bazen hani öyle uyukladı, yani az uyuklayıp hani abdestsiz de hani namaza geçtiği, daha doğrusu hani abdestinin bozulmadığı da söyleniyor. Başka bir bahis, peygamberin Ramazan'daki ve diğer aylardaki gece ibadeti. Resulullah'ın Ramazan ayındaki namazın nasıl olduğunu sorduğun ve Ayşe'nin cevabını Said haber vermiştir. Ayşe şöyle dedi. Resulullah ne Ramazan'da ne Ramazan'ın gayrı. 11 rekat üzerine ziyade etmez. Yani teheccüdü 11 rekat olarak kılardı ama bunun altını çizmek lazım tekrar. Peygamberimiz uzun namaz kılardı. Yani hani uzun, yani secdesi uzun, rüküsü uzun, kıyamı uzun, kıraatı uzun. Çok uzun namaz kılardı. Yukarıdaki hadis onu gösteriyor. Dolayısıyla yani bu hani niceliksel bir mesele değil. Yani sonraki menkıbelerde tabii nicelik biraz daha öne çıkıyor. İşte 100 rekat namaz, işte 200 rekat namaz falan. Halbuki konu böyle değil. Yani konu aslında yani o ibadetin keyfiyetiyle ilgili. Hazreti Peygamber ona hani dikkatimizi çekiyor. İşte Resulullah evvela 4 rekat kılardı ki artık sen o rekatların güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Yani çok böyle uzun uzun diye kılardı. Sonra Resulullah 4 rekat daha kılardı. Bunların da işte güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra 3 rekat kılardı. Ayşe dedi ki ben ya Resulullah vitir kılmandan önce uyur musun diye sordum. Resulullah ya Ayşe benim iki gözüm uyur fakat kalbim uyumaz buyurdu. Yani cevabı tabii başka türlü verdi. Ama vitirle bitirmek yani tevhidle bitirmek tabii anlamına geliyor yani günü. Ben peygamberi gece namazında hiçbir rekatta ta yaşlanıncaya kadar oturarak okur görmedim. Yaşlandığı zaman oturarak okurdu. Eğer hastalık varsa böyle bir şey varsa hani oturabiliyor ama genellikle hep ayakta. Hatta ne demişti yukarıdaki rivayette? Yani belli müddet oturuyor ondan sonra son kısmına doğru okuman ayağa kalkıyor idi. Evet burada da hani aynı şeyi tekrar ediyor. 17. bab gece ve gündüz temizlenip paklanmanın fazileti ile gece ve gündüz abdest almanın ardından namaz kılmanın fazileti. Şimdi Ebu Hureyre'den geliyor. Hazreti Peygamber sabah namazı sırasında Bilal'e hitaben şöyle buyurmuş. Ey Bilal, İslam içinde işlediğin ve senin nazarında menfaatçi en ümitli olan bir amelini bana söyle. Çünkü ben bu gece cennetin içinde önümde senin iki ayakkabının yürüyüş sesini işittim. Allah Allah. Bir dakika. Gale li Bilal inde salatil fecri. Ya Bilal, haddeseni bi erca amelin ameltehu fil İslam. İslam içinde yani Müslüman olduktan sonra yaptığın en yani umutlu olduğun ameli bana söyle. Fe inni semitu defne aleyke beyne yedeyye fil cennet. Cennette yani önümde ayak seslerini işittim diyor. Yani Bilal tabi peygamberimizin önünde nasıl olur yani. Ondan sonra Bilal ben kendime göre menfaatçe şundan daha ümitli olan bir iş işlemedim. Ben gece yahut gündüzün herhangi bir saatinde iyice temizlenir ve bu temizlik ile de muhakkak bana kılmaklığım takdir buyurulduğu kadar namaz kılarım dedi. Evet. Yani dolayısıyla yani eğer yani böyle bir hani cennete girme vesilem varsa o da namazdır yani demiş oluyor. İbadette şiddet ve katılık yapmanın yani fazla meşakkatten yüklenmenin mekruh olması. Peygamber Efendimiz diyor ki mescide girdi. Girince mescidin iki direğin arasından bir ip çekilmiş olduğunu gördü. Bu ip nedir diye sordu. Sahabiler Zeynep binti Cahş'ın ipidir. Zeynep namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe tutunur dediler. Mesela bu da enteresan. Mesela kadın camide namaz kılıyor yani mescide namaz kılıyor. Ve hani ipe sarılıyor. Bunun üzerine peygamber hayır ibadette böyle güçlük olmaz. İpi çözün. Sizin biriniz zinde ve kuvvetli oldukça namazı ayakta kılsın. Yorulup gevşeyince de hemen o
otursun buyurdu. Yanımda Esedoğullarından bir kadın vardı. Bu sırada üzerine Resulullah girdi. Bu kadın kimdir diye sordu. Falancadır. Geceliğin uyumazmış. Namazından zikrolundu. Yani dedim Resulullah bu sözü bırak. Daima takat yitireceğiniz işleri yapın. Yani şüphesiz Allah siz usanmadıkça usanmaz. Yani dip ibadette yani Allah'la böyle bir yarışa girmemek lazım dedi. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Resulullah bana ya Abdullah sen falan kimse gibi olma. Gecenin bir kısmını namaza kalkar da sonra gece namazını terk etti. Yani çünkü peygamberimizden söylediği veya öğrettiği şey şu süreklilik yani ibadette bir süreklilik olmaz. Tabi her zaman mümkün değil yani inişler çıkışlar falan olur ama yani bir şeyi çok yapıp sonra vazgeçmek değil yani dinlerden şeyi bu değil. 20. bab ben Abdullah İbni Amr'dan şöyle dediğini işittim. Peygamber Hazreti Peygamber şöyle senin geceliğin ibadet ve gündüzlerin oruç tutmakta olduğun bana haber verilmedi mi? Evet bunu yapıyorum dedim. Bunu yaptığın zaman gözlerin içeri girer. Nefsin yorulur. Şüphesiz nefsin için bir hak vardır. Ailen için, ehlin dedi yani ailen ya da karın. Onun için bazen oruç tut, bazen tutma. Bir kısmında namaz kıl, bir kısmında uyu. Dolayısıyla yani ibadetleri bir dengeyle yani yapmak lazım. 21. bölüm. Gecenin bir kısmında Allah'ı anarak uyanan ve akabinde namaz kılan kimse. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Her kim gecenin bir kısmında dönüp uyanır ve akabinde la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billah derse ve sonra Allahümme gafirli diye dua etse icabet edilir. Eğer abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olunur. Yani demek ki yani illa hani namaz değil uyandı. Mesela bu duayı okumak da yani makbul bir iştir. En azından bunu belki yapabiliriz yani. Ondan sonra Ebu Hureyre'den işitmiş. Ebu Hureyre vaazı içinde menkıbeler anlatırken Resulullah'ı da anmış. Onun Abdullah İbni Revan'ın aşağıdaki şiirini inşaatı sırasında şüphesiz kardeşiniz batıl söz söylemez buyurduğunu haber vermiştir. Evet. وَفِينَا رَسُولِ اللّٰهِ يَتْلُوا كِتَابَ diye böyle bir şiir okuyor. Evet. Başka bir hadis-i şerif. İbni Ömer şöyle diyor. Ben peygamber zamanında şöyle rüya gördüm. Elimde kalın ipek kumaş parçası vardı. Ben cennete herhangi bir yere gitmek istersem hemen o kumaş parçası muhakkak oraya uçardı. Bir başka rüyada da şöyle görmüş. İki melek bana geldiler. Bunlar burayı anlatmıştı mesela. Hafsa diyor yani ablam yani Hazreti Ömer'in kızı peygambere anlattı rüyalarımı. Bunun üzerine peygamber Abdullah ne güzel adamdır keşke işte namazda kılsa diye ondan sonra da hep kıldım diyor. Sahabiler de peygambere devamlı Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesinin olduğuna dair gördükleri rüyaları anlatıyorlardı. Peygamber de cevaben ben sizin rüyalarınızın Ramazan'ın son 10 günü içinde uygun düştüklerini görüyorum. Binaenaleyh kim Kadir gecesini araştırırsa onun Ramazan'ın son 10 gün çok enteresan. Mesela sahabe rüya görüyor yani Kadir gecesinin son 27. gecesinin olduğuna dair rüya görüyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki yani bunları böyle şey yapıyor. Diyor ki yani hep son 10 günü anlatıyorsunuz. Dolayısıyla orada arayın diyor. Çünkü bu enteresan bir konu. Daha önce de geçmişti yani. Yani Peygamber Efendimiz unutulmuş yani Kadir gecesi. Sabah namazının 2 rekat sünnetini kılmayı devam ettirme meselesi. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Peygamber yatsı namazını kıldı. Sonra 8 rekat daha kıldı. 2 rekat oturarak kıldı. Sabah namazının ezan ile ikamet arasında nafile kıldı ki burayı hiçbir zaman terk etmedi. Bunu konuşmuştuk daha önce. Hazreti Ayşe diyor peygamber sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldığında sağ yan üzerine yatardı yine demiş. Hazreti Ayşe'den aktarıyor peygamber sabah namazının 2 rekat kıldığında eğer ben uyanık bulunsam benimle konuşur. Bu daha önce de geçmişti hadis-i şerif. Nafile namazda ikişer rekat namaz kılınacağı hususunda gelen hadisler. Cabir şöyle diyor. Resulullah bize diyor Kur'an'dan sure öğretir gibi işlerin hepsinde istihareyi öğretirdi. Her biriniz bir şey niyetlendiğinde farz olmayarak iki rekat namaz kılsın sonra şu duayı söylesin. Yani Allahümme inni estahirüke bi ilmike. Yani ya Rabbi senin bu ilminle istihare ediyorum. Senden hayırlısını diliyorum. Gücün yettiğince senden bana imkan vermeni istiyorum diye böyle bu duayı okuyor. Bize diyor bu öğretilmiş idi. Yani buradaki konu ne? Mesela istihare bir nafile namaz. O da iki rekat kılınıyor. Sizin biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadıkça bu da tahiyyetül mescid mesela. Yine bu da iki rekat namaz. İki rekat olarak kılınıyor. Resulullah bize iki rekat namaz kıldırdı sonra döndü demiş. Mesela bu da yine hakeza. Resulullah'la birlikte öğle namazından önce iki rekat, öğle namazının ardından da iki rekat, cuma namazının ardından iki rekat. Mesela şimdi biz öğle namazını, yatsı namazını ve ikindi namazını sünnetlerini dört rekat kılıyoruz ama yani iki iki de olabilir. Mesela yatsıyla şey böyle normalde 2-2 gibi yani kılınıyor. Ama 4 rekat olarak kılıyoruz tabii. Peygamber Efendimiz hutbe irad ederken herhangi biriniz imamın hutbe

yaparken yahut utbeye çıkmış iken mescide geldiği zaman hemen iki rekat namaz kılsın. Bu da daha önce geçmişti bu hadis-i şerif. Yani birisi geliyor, utbe başlamış, kılmıyor. Peygamberimiz onu sonra uyarıyor, yani camiye girdiğinde iki rekat namaz kıl diye onu uyarıyor. Şimdi şu İbni Ömer'e kendi evinde gelindi de ona Allah'ın Resulü Kabe'ye girmiştir, orada namaz kıldım denildi. İbni Ömer şöyle dedi: hemen ben geldim ve Resulullah'ı Kabe'den çıkmış buldum. Bilal'i de Kabe'nin kapısı yanında ayakta buldum. Ya Bilal, Resulullah Kabe'nin içinde namaz kıldım diye sordum. Bilal evet kıldı dedi. Ben nerede kıldı dedim. Bilal şu iki dirin arasında dedi. Sonra dışarı çıktı ve Kabe'nin yüzüne doğru iki rekat kıldı dedi. Yani orada da yani iki rekat oluyor. Yani buradaki vurgular hep iki rekat kılınması ile ilgili. Ebu Hureyre peygamber bana iki rekat kuşluk namazını vasiyet etti demiş. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif: sabah namazını iki rekat sünneti ardına konuşma meselesi. Hazreti Ayşe'den geliyor. Hazreti Ayşe peygamber, bu hani daha önce gelmiş olan rivayet. Yani peygamber efendimiz namazı kılardı, eğer ben uyanıksam benimle sohbet ederdi, yani benimle konuşurdu, yoksa öyle uzanırdı diyor. Ondan sonra sabah namazını iki rekat sünnetini muhafaza etmek ve bu iki rekat da tatavu adını verme meselesi. Şimdi Hazreti Ayşe diyor ki peygamber nafilelerden hiçbir namaz üzerinde sabah namazının iki rekat sünneti derecesine şiddetli muhafaza edici değildi demiş. Yani en çok vurgulu olan konu şey, sabah namazının sünneti. Şimdi burada teheccüd farklı, çünkü teheccüd peygamber efendimize mahsus hani bir namaz. Yani dolayısıyla o farklı mütala ediliyor. Ama diğer namazlar içerisinde en çok sabah namazının iki rekat. Fıkıhçılar da bunu çok konuşurlar, tartışırlar. Yani imam mesela hani cemaate yetişme niyetiyle acaba sünnet terk edilebilir mi gibi bu konuları konuşurlar. Dolayısıyla çok kuvvetli bir sünnet olarak hani zikredilir yani sabah namazının sünneti. Sabah namazının iki rekat sünnetinde ne miktar okunacak? Resulullah diyor geceleyin 13 rekat namaz kılardı, sonra sabah ezanı işitince hafif iki rekat da sabah namazının sünnetini kılardı diyor. Bu bölümün son bir hadisi var. O da Hazreti Ayşe'den Amre bint Abdurrahman aktarıyor. Ayşe'den taksir ediyor. Ayşe şöyle demiş: peygamber sabah namazının farzından evvel o iki rekat sünneti o kadar hafifletirdi ki ben gönlümden kati olarak acaba Resulullah El-Fatiha suresini okudu mu derdim. Yani şimdi hafif demek şu demek, hızlı kılardı. Yani diğer rekatlara göre hızlı kılardı. Ben de acaba peygamber efendimiz hani Fatiha suresini okur mu diye yani geçirirdim demiş oluyor. Efendim kitap teheccüd bahsi de bu kadar. Burada kalalım. Kısa bir aradan sonra programa devam ederiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Tur suresini okuyacağız. En son Zariyat suresini okumuştuk. Şimdi Zariyat suresinde bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime ile ilgili biraz daha bir şeyler anlatmak istiyordum. O da 56. ayet-i kerime. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Aslında devamını da ona bağlamak lazım. O da şu: مَا اُرِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِدُ اَنْ يُطْئِمُونَ Yani onlardan ben bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Yani şimdi böyle olunca, yani tabii bu çok böyle anlaşılır bir açıklama. Yani şimdi ben insanların bana ibadet etmesi için onları yarattım demek. Yani tek yaratılış gayemiz bu değil. Yani birçok hani fiilimiz var, birçok şeyimiz var. Yani her şey böyle hani ibadet diye isimlendirilmemeli tabii. İki, yani ibadet mesela yaratılışın gayesidir ne demektir? Yani mesela biz diyelim ki dünyanın, evrenin veya bütün her şeyin yaratılışını böyle ibadet üzerinden açıklasak acaba? Yani gayeyi tam açıklamış olabilir miyiz? Aslında olamayız. Yani o açıdan şimdi bu ayet-i kerime bir yükümlülük ifade ediyor. Yani daha doğrusu insanların Allah karşısında yükümlülüğünü anlatıyor bu şekilde. Belki de mesela bu ayet-i kerimeyi şöyle de düşünmek mümkün. Din acaba insanların böyle teferruatlı tartışmalara girmeleri yerine onlara ya yükümlülüklerini mi hatırlatıyor? Çünkü eğer bir insan yani sürekli yani bu yükümlülük üzere durursa, düşünürse birçok tartışmaya girmez. Yani birçok meseleye dahil olmaz. Yani böyle bir durum ortaya çıkar. Onun için mesela ben insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattım aslında bir yönüyle spekülatif tartışmalardan insanları uzak tutuyor. Yani işinize odaklanın, yani görevinize bakın demek olur. Halbuki insan özellikle bugün modern çağda en ciddi sorunlarından bir tanesi bu anlam sorunu. Bu yani gaye sorunu. Niçin varız? Niçin yaratıldık? Evren niçin var olmuştur? Bu böyle kolay tabii bir soru değil. Yani çok zor bir sorudur. Cevabı da yoktur aslında bunun. Yani tam olarak mesela niçin yaratıldığımızı aslında bilmiyoruz biz. Dolayısıyla yani şimdi bu ayet-i kerimeyi böyle okuyarak yani şunun için yaratıldık demek bu doğru değil. Bu bir yönünü anlatıyor. Yani işin bir kısmını anlatıyor. Ama daha büyük sorularımız var. Şimdi bir defa bu ayet-i kerimeden girerek bir açıklama yapmak lazım. Müslüman düşünürler yani ilk sahabe neslinden itibaren bu ayet üzerine bir takım fikirler söylemişlerdir ve ibadet kelimesini daha genişleterek başka anlamlara yormuşlardır. Mesela İbn Abbas'a izafe edilen bir görüşte İbn Abbas liyabudun kelimesini liyarifun diye tefsir etmiştir. Yani ben yani Allah diyor ki ben insanları ve cinleri beni tanısınlar diye yarattım. Şimdi eğer beni tanısınlar ifadesini ayete uygun bir yorum olarak kabul edersek o zaman yani insanın varlık nedeni, insanın yaratılış nedeni Allah'ı tanımak olur. Tanımakla sonradan gelenler mesela sevmek arasında ilişki kurmuşlardır. O zaman sevmek de bunun bir parçası haline gelir ve bir üçlü kavram seti ortaya çıkar. Yani ibadet, marifet ve muhabbet diye bir kavram seti ortaya çıkar. Yani Allah'a kulluk etmek aslında onu tanımaya gerektirir. Tanımak sevmeye yol açar. Sevmek tekrar ibadete yol açar vesaire gibi. Yani böyle bir durum ortaya çıkar ama yine de burada bir boşluk kalıyor. Şimdi birinci boşluk nedir? Şimdi Allah'a böyle ibadet edildiğinde acaba burada bir fayda mı ortaya çıkıyor? Yani bir faydalılık durumu mu ortaya çıkıyor? Bir defa bunun altını çizmek lazım. Şimdi burada bir fayda yok. Yani ibadette bir fayda yok. En azından Allah'a müteallik bir fayda yok. Nitekim devamında مَا اُرِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Yani Allah onlardan bir rızık istemiyorum diyor. Dolayısıyla şimdi mesela kurban

Cennet vesaire ibadete bağlı değil cennet cehennem. Yani Cenab-ı Hak kereminden bunu mesela bizi yaratırken herhangi bir şekilde hani irademizle bizi yaratmamış iken cennet cehennemi böyle hani biz yolda buluyoruz. Yani dolayısıyla şimdi biz niçin cennet ve cehennem bizim lehimize ya da aleyhimize olsun? Bunları açıklamak çok zor. Yani Fahreddin Razi mesela bu konuları tartışıyor, tahlil ediyor ve aslında bir açıklama bulamayacağımızı düşünüyor bu şey üzerinden. Bu çok önemli bir konudur. Yani çok önemli bir bakış açısıdır. Bunun altını çizmek lazım. Yani Müslüman düşünce aslında böyle en büyük temsilcisinin dilinde bu konulara tam bir çözüm bulamayacağımızı söylüyor. Yani de bunu anlamak lazım. Şimdi ikinci konu şu. Yani diyelim ki mesela ibadet hani insan içindir. O zaman için cehennem var. Yani mesela sadece mesela bir fayda elde edecek olsak cehennemin varlık nedeni aslında daha büyük bir zarara yol açıyor. Yani ibadet olmasa, yükümlülük olmasa belki insan bu kadar hani bir riskle karşılaşmamış olacak diye. Fahreddin Razi söylüyor bunları. Dolayısıyla şimdi hani böyle hani kabaca şeyi söylemek yani ibadetler insanın lehinedir demek çok ikna edici olmayabilir. Onun için mesela ibadeten girerek yani dünyayı açıklamak, insanın bireysel hayatındaki faydayı açıklamak, manayı açıklamak bu çok kolay bir şey değildir. Yani bunun altını çizelim. Şimdi benim kanaatime göre yani birçok yazıda da bunu yazmaya çalıştım. Burada başka bir konu var. Yani onun altını çizmek lazım. O da şu efendim. Dünyanın anlamını yani niçin varız, niçin varlık vardır sorusunun anlamını düşünürken Allah'a dönerek bir cevap bulmamız lazım. O cevap da şu. Şimdi Allah insana şey İmam Cafer'in Sadık'ın bir sözü var. Ondan hareketle bunu söylüyoruz. İmam Cafer diyor ki bir insandan istenilenler var. Mesela Allah'ın kuldan bir muradı var. Şimdi kuldan muradı nedir? Kuldan muradı aslında şeriattır. Yani emirlerdir, yasaklardır vesaire filan. Şimdi kuldan bunları murad ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla insan bu murad edilen şeyleri yerine getirerek Allah'a, Allah'ın emirlerine uymuş oluyor. Yani bu çok önemli bir konudur tabii. Fakat bir de efendim Allah'ın bizimle bir muradı var. Şimdi bu çok önemli bir cümledir ve bu önemli cümleyi ihmal ederek aslında dinin insan hakkında ya da dünya hakkında, evren hakkında söylediklerini anlayamayız. Allah'ın bizimle bir muradı var. Yani bizi var etmekle bir muradı var. Şimdi bu nedir? Bunu henüz bilmiyoruz. Fakat aslında dikkatimizin ona verilmesi lazım. Yani bizimle muradı nedir? Dolayısıyla şimdi Allah'ın bizimle muradını düşünerek, bilerek esas itibariyle biz varlığın gayesini anlama imkanı elde ederiz. Yani niçin varız sorusunu biz bu şekilde izah edebiliriz. Dolayısıyla Allah'ın bizimle muradı üzerine odaklanmak lazım. Fakat İmam Cafer diyor ki şimdi diyor insan diyor kendinden istenilene bakarak odaklanarak bu hani iyi dindarlar için olan bir şey. Onunla neyin murad edildiğini düşünmedi. Yani dolayısıyla onu ihmal etti. Bu bence düşünce tarihimizi söylemiş çok önemli cümlelerden bir tanesidir. Yani dikkatimizi bizden murada vererek bizimle neyin murad edildiğini anlamamış olduk. Halbuki bizimle neyin murad edildiğini düşünmek belki de Allah'ı daha çok düşünmeyi gerektirecek. Allah hakkında daha çok fikir yürütmeyi gerektirecek. Allah hakkında daha çok marifet sahibi olmayı gerektirecek. Ve üstelik buna bütün varlıklar da dahil edilecek. Yani insanlar, cinler, yeryüzündeki varlıklar, gökyüzü, işte evrendeki bütün varlıklar, var olanlar buna dahil edilecek idi. Onun için şimdi bu ayet-i kerimeye böyle bakmak lazım. Yani Allah'ın bizden muradı ibadet diyelim. Ama bir de bizimle muradı vardır. Bu bizimle muradını düşünmemiz lazım. Yani çağdaş Müslüman düşüncenin hani odaklanması gereken nokta bu. Yani Allah'ın bizimle muradı nedir? Şimdi bizimle muradı nedir tam olarak bilmiyoruz ama bizimle muradı nedir'e bir bakış açımız var. Nedir o? Sufilerin kenzi mahfi diye rivayet ettikleri bir ifade vardır. Yani kenzi mahfi yani Allah'ın bir gizli hazine olarak bilinmeyi murad etmesi ve alemi yaratması. O zaman şimdi aslında yaratılış ya da evrenin varoluşu insanın sınırlarını aşıyor, sınırlarını geçiyor ve Allah bakımından bir anlam taşıyor. Yani Allah'la ilgili bir konu haline geliyor. Dolayısıyla şimdi böyle olduğu için artık biz insanı öznelikten çıkartıp insana göre bir hayat, insana göre bir dünya demek yerine Allah'a göre bir dünya, Allah'a göre bir hayat demeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir hani konudur. Bunu böyle vurgulamış olalım. Binaenaleyh şimdi hani insanın yaratılışı nedir sorusuna verebileceğimiz cevap bu İmam Cafer'in sorusu, daha doğrusu cevabı üzerinden olması lazım. Yani en azından tasavvuf kanadı mesela İbn Arabi vesaire bunu ele aldılar ve mesela Fususul iken bu cümleyle başlar. Yani
Allah işte esmasını tek tek görmek istediğinde işte alemi yarattı.

vesaire gibi, yani böyle şey yapar. Bu ayet-i kerime hakkında bunu söylemek istemiştim. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi böyle ele almak lazım. Şimdi ikinci konuya geçiyoruz. Yani Tur suresine geçiyoruz. Tur suresi Mekke döneminde inmiş. 49 ayet-i kerimeden oluşuyor. Sûret-i Tur Mekkiyetun ve yetisun ve erbauna ayet. Yani Mekke'de nazil olmuş ve 49 ayet-i kerimedir. Zariyat suresi de yani Mekke'de nazil olmuş idi. Evet. Ve Tur, Tur'a yemin olsun. Şimdi Tur, yani Tur-i Sina, yani Tur'a yemin olsun ki ve kitabin mestur, yazılmış olan, yani mestur, yani satırları olan ve şey olan, yani kitaba, yazılmış olan kitaba yemin olsun. Fi rakkin menşur, açılmış şeye, yani kağıda yazılmış. Şimdi vel beytil mamur ve beyti mamura. Şimdi bunlar tabii hepsi çok yüce kavramlar, çok yüksek varlıklar yani. Yani neyi anlatıyor aslında? Yani hani elimizde olan bir şey mi, yoksa hani yani ilmi ilahide ya da şeyde, yani ilk ilkeleri mi anlatıyor falan? Yani bunu anlamak lazım. Bu şimdi benim şahsen hani böyle düşüncem şöyledir. Şimdi bir mesela harfler vardır yani Kur'an-ı Kerim'de. Sonra mesela ayetler, işte kelimeler, cümleler vesaire gelir yani. Ama harfler yani onların yapı taşları gibi, yani onları ortaya çıkartan şey gibi. Şimdi burada da biraz böyle bir durum var. Yani ortaya çıkartan mesela tur, yani temel kavram, temel varlıklar gibi yani. İşte ondan sonra işte kitabın mestur, rakkın menşur, beyti mamur. Şimdi beyt, bunlar içerisinde mesela hani şimdi kitabın mestur, yani yazılı olan kitap, yani Allah'ın bilgisi, yani ezeli ilmi yani. Ferakkın menşur, böyle açılmış yani tafsir. Şimdi o rakkın menşur diyelim ki evren olabilir, doğa olabilir. Yani oraya yazılmış, yani kayda geçirilmiş gibi, ya da levh-i mahfuz olabilir mesela. Vel beytil mamur, yani mamur beyte yemin olsun. Ondan sonra vessakfil merfu, yükseltilmiş çatıya, tavana yemin olsun. Şimdi beyti mamur genellikle Kabe'nin aşağıya da yukarıya doğru iz düşümünün adı. Yani Kabe'nin tecessüm etmiş hali Kabe ise onun ruhani varlık tarzları beyti mamur, ya da evet beyti mamur. Tasavvuf şiirlerine çok geçer. Yani sanki böyle gökte bir Kabe vardır, onun adı beyti mamurdur. Dolayısıyla şimdi yani ibadet ya da işte hac dediğim şey aslında yani insan ruhlarının Allah'ı tavaf etmesiyle başlamış olan bir şeydir. Bunun yeryüzündeki karşılığı ise Kabe'nin tavaf edilmesidir diye yani kabul edilir, böyle söylenir. Dolayısıyla şimdi yani bu hakikaten böyle yani metafizik derinliğe doğru gidebilecek yani bir şeydir yani. Vel beytil mamur. Vessakfil merfu, yani yüceltilmiş, yükseltilmiş çatıya, yani gökyüzü, yani yukarıya doğru şey yapılıyor. Çünkü açılıyor yani. Yani kapalıyken, red halindeyken böyle dürülü şey yapıyor, genişletiliyor, büyüyor. Vel bahril mescur, ve kaynamış olan, kaynayan deryaya, denize. Şimdi böyle hani değişik şekillerde tabii yorumlanabilir mesela. Yani belki mebdeden meada kadar, yani böyle bu şekilde yorumlanabilir. Ve mesela hani bahri mescur diyelim ki vaizel buhuru, şey denizler yani kaynatıldığında, yani sücirat, yani şeklinde, yani bu olabilir. Dolayısıyla başından sonuna kadar yani Kur'an-ı Kerim yani evreni var eden, yani o süreçlere atıflar yani yaparak böyle bir yorum hani yapmış da olabilir yani. İnne azabe rabbike levaki, kuşkusuz Rabbinin azabı vakidir, yani gerçekleşecektir yani. Dolayısıyla yani azabı gerçekleşecek, yani muhakkak cehennem gerçekleşecek anlamında değil herhalde de, yani olacak yani kıyamet olacak, yani ölüm olacak işte vesaire, şu olacak gibi. Levhaki ma lehu min dafi, engellenemez o, yani kimse onu efendim engellemez. Ma lehu min dafi yevme temurus sema mavran, o gün yeryüzü böyle bir çalkalanır, sarsılır yani. Şimdi sarsılır, halbuki mesela insanlar için yani yeryüzü, şey gökyüzü sabit, yani böyle sabit bir felek gibi. Halbuki sarsılır yani o gün mevran. Ve tesirul cibalu seyran, ve dağlar yürür. Yani tesirul cibalu seyran, dağlar yürür yani hareket eder. Halbuki dağlar şimdi de yani hani hareket ediyor. Feveylün yevme izin lil mükezzibin, o gün, o günü yalanlayanlara yazık olacak yani gerçekten. Yani yazık oldu onlara. Ondan sonra fevellül lil yevme izin lil mükezzibin ellezine hum fi havdin yel'abun, onlar böyle bir daldıkları böyle işlerde ondan sonra oyalanıp dururlar. Yani ellezine hum fi havdin yel'abun, hani oyalanıp dururlar. Dolayısıyla yazık, yani kendilerine de yazık ettiler. İşte hayatın anlamını anlamadılar vesaire.
Yevme yudaune ila nari cehennem da'an. Onlar cehennem ateşine öyle itilirler. Yani oraya doğru itilirler. Yani dolayısıyla azap o yani. Cehennemden. Hazihin naru leti kuntum biha tükezzibun. İşte yalanladığınız cehennem budur. Yani cehennem ateşi budur denilir onlara. Şimdi bunları tahmin ediyorum, bir daha döneceğiz yani, ama şimdi böyle bir okuyoruz. Efe sihrun haza em entum la tubsirun. Şimdi bu bir sihir miydi? Yoksa siz mi görmüyordunuz? Yani gerçek nedir, hakikat nedir? Bunu siz mi görmüyordunuz? Yoksa bu bir sihir mi? Yani bir büyü müydü? Yani bunu bir anlayın bakalım. Dolayısıyla yani peygambere ilk işte eleştirilerden ve ithamlardan, iftiralardan, doğru dürüst eleştiri demeyeyim de, iftiralardan biri peygamberin sihir yaptığı ya da mecnun olduğu, yani cinlenmiş olduğu şeklinde. Halbuki görün bakalım yani öyle miymiş değil miymiş, bunu bir görün diyor. İslavha fasbiru evla tasbiru. Yani şimdi dayanın ona bakalım. Yani ateşe böyle bir sırtınızı verin. Yani ister sabredin ister edemeyin. Yani bir gidin bakalım. Ve sevaun aleykum innema tuczevne ma kuntum ta'melun. Yani sevaun, yani size eşit yani. Sabretseniz de etmeseniz de değişen bir şey yok. Yani neticede oraya gireceksiniz. İnnemâ tuczevne mâ kuntum ta'melun. Amellerinizin karşılığını göreceksiniz. Yani bunu da iyi anlamak lazım. Yani amellerin karşılığını görmek ne demek? Sanki ayet-i kerimeyi böyle literal okuyunca, lafızlarını okuyunca yani amellerin karşılığı gibi. Yani yaptığımız işlerin karşılığı gibi, ama Müslümanlıkta tabii tam böyle değil. Yani konu bu şekilde değil. Çünkü yani ibadetler ile cennet ve cehennem arasında bir zorunlu bir ilişki yok falan. Ben bunu daha çok şöyle düşünüyorum. Yani böyle bir zaruret yok, böyle bir zorunluluk yok, ama sanki dünyadaki yani olan biten diğerinin delili gibi. Yani böyle mütalaa ediliyor. Öyle yani, yoksa bir zorunluluk şeklinde değil. İnnel muttakine fi cennetin. Vallahi rahatladık ya. Bu ne kadar sert girdi yani ayet-i kerime. Kuşkusuz muttakiler nimet ve cennet içerisinde olacaklar. Yani takva sahipleri cennet ve nimet içerisinde. Burada geriye bir daha dönmemiz lazım herhalde. Önümüzdeki hafta okuruz. Fakihine bime atahum rabbuhum ve vakahum rabbuhum azabel cahim. Şimdi Rablerinin verdiği nimetlerle onlar orada zevklenirler. Yani nimet görürler cennet içerisinde. Ve vakahum rabbuhum azabel cahim. Ve Allah onları cehennem azabından, böyle yani şiddetli azaptan muhafaza eyler. Ondan sonra ve onlara denilir ki kulu veşrebu heniyen bima kuntum ta'melun. Yine burada da yani hani bir şey var. Yani amellerinize karşılık olmak üzere veya amelleriniz tarzında yiyiniz, içiniz denilir onlara. Müttekiine ala sururun masfufe ve zevvecnahum bihurin ayn. Böyle sıra sıra dizilmiş yüksek koltuklara böyle yaslanırlar. Yani cehennemdeki şey, cennetteki bir hali. Yani Kur'an-ı Kerim şimdi tabii böyle bir çift gidiyor. Yani cehennemi anlattı, cehennem azaplarını anlattı vesaire. Ondan sonra da cennet bahsine geldik. Yani orayı anlatıyor. Dolayısıyla müttekiine ala sururun masfufe ve zevvecnahum bihurin ayn. Onları huru in ile evlendiririz, yani çiftleştiririz. Vellezine amenu ve tebaatuhum zürriyetuhum bi imanin elhakna bihim zürriyetuhum ve ma eletnahum min amelihim min şey. Burada çok güzel bir ayet-i kerime gerçekten. İman edip de iman üzere zürriyetleri kendilerine uyan kimseler, yani böyle yani sadece mümin olan kişiler değil de mümin nesiller, yani çocukları, torunları vesaire falan filan, yani Allah biz de onlardan eylesin inşallah. Yani bunlar diyor elhakna bihim zürriyetim, zürriyetlerini onlara dahil ederiz, yani nesilden nesile onlara dahil ederiz, onlara katarız. Ve ma eletnahum min amelihimin şey, hiçbir şeyi zayi etmeyiz, yani onlardan amellerini zayi etmeyiz. Kullum ri'in bima kesebe rehin. Ama herkes kendi yaptığının rehinidir. Yani şimdi normalde tabii insanlar çoluk çocuklarını onlara katmak istiyor, dahil olsun istiyor, ama ayet-i kerime diyor ki yani kimse kimseninki eksilmez diyor. Kimse kimseden bir şey almaz diyor, şey yapmaz. Herkes kendi yaptığının rehinidir. Yani dolayısıyla şimdi hani insan hani bunu böyle istiyor diye böyle olmaz bu. Yani herkes kendi yaptığının rehinidir. Herkes kendi yaptığıyla sorumludur demiş oluyor. Burada kalalım. Biraz sonra inşallah Divan-ı Kebir'den okuruz. Şimdilik burada kalıyoruz.

0: Düşünce ve Hayatta Mevlana Divanı Kebir Şerhi.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Divan-ı Kebir'de programımızın 3. kısmında Mevlana Celaleddin şöyle diyor: meclisimizin ışığı yok sensiz. Zaten meclis sensiz bir mezar gibi. Bu hani bazen bahar üzerinden, mevsimler üzerinden de anlatıyordu. Sevgilin olmadığı vakit kıştır ya da ölüdür, yani mezardır yani. Eğer meclisse mezardır, kişi ise ölüdür. Mesela bir mekan, kalp ise mesela ölmüş bir kalptir. Yani sevgi yok ise. Çünkü burada yani sevgi bütün hani müspet değerlerle örtüşüyor ve onların nedeni haline geliyor. Dolayısıyla yani bir sevgili varsa, yani bir aşık varsa orada, orası meclistir yani, yoksa bir mezar yeridir. Elbette yanılırsın. Ya bizi o yana çağırırsın, uzak değildir senin lütfundan bu. Yaratıklar tarlası gibi. Sense ilkbaharsın. Onların özleri seninle meydana çıkar. Şimdi ilkbaharın özelliği ne? İlkbahar aslında tohumdaki kabiliyeti ortaya çıkartıyor. Yani bu bence çok güzel bir benzetmedir, çok güzel bir ifadedir bu. Çünkü aslında aşkın yaptığı şey bu. Yani mesela bahar nasıl ki tohumun potansiyelini ortaya çıkartıyor, aşk da aslında tam bunu yapıyor. Yani insan içindeki o potansiyel, tohumdaki o yapı ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında yani sevmenin

İnsandaki en büyük şey karşılığı bu. Yani ne olduğu görülüyor. Yani onunla var oluyor. Onunla varlık kazanıyor. Kuvveden fiile çıkmış oluyor. Bir görün de sarhoş olsunlar. Dünyanın her parçası ayrı bir coşkunluk göstersin. Azarlaman coştu mu? Tandırın altından tufan dalgaları kaynar. Bu tabii tandırın altından tufan dalgalarını anlıyoruz. Bu tandır Vefaretten Nur ayet kerimesine atıf yapıyor. Hazreti Nuh'la ilgili. Ondan sonra Vefaretten Nur diyor. Ondan sonra dolayısıyla o kavme Nuh tufanı geliyor. Ama öncesinde böyle Vefaretten Nur, yani bir ocak tutuşması oluyor. Fakat kabul ediş gökyüzünde bir dönmeye koyuldu mu? Bütün yaslar neşe kesilir. Sus bu şişe düzmeyi bırak. Olur da bir kör şişeyi kırıverir. Evet. Hadin asufiler, bugün sema var, vuslat var. Evet, işret var, zevk var bugün. Can Musa'sı, çıkar ayakkabılarına. Bunların hepsi tabii atıf yani. Can Musa'sı, yani Tur'a giden Musa'ya fahlan aleyk deniyor. Ayakkabılarını çıkar. Yani dünyadan uzaklaş. Bazı mesela zünnarı kes de diyebilir, başka şekillerde de bunu söyleyebilir. Çünkü can, gül bahçesinde bir tek diken bile yok. Ha, çok güzel bu. Yani aslında yani mutlak dikensiz bir güllük olunca, gülşen, gülistan olunca ayağına, yani bu çok enteresan bir konu olabilir aslında. Şöyle ki, şimdi Abdullah İbni Mesud'a sanıyorum takva nedir diye soruluyor. O da diyor ki takva diyor dikenli bir yolda yürümektir diyor. Dikenli bir yolda nasıl yürürsün? Dikenli bir yolda yavaş yavaş, yani dikkat ede ede yürürsün. Böylece yani ayaklarını şeylerden korursun. Yani dikenlerin batmasından korursun diyor. Şimdi burada dolayısıyla şimdi ayakkabının görevi bu. Ayağımızı dikenlilikten, dikenlerden korumak. Halbuki diken yok ise ayakkabı niye giyelim ki? Yani eğer dünyada yani ayağımıza batacak bir diken yok ise ve bütün dünya gülşen olmuş ise biz niye diken giyelim ki? Yani niye elbise giyelim ki? Niye işte üstümüze başımıza bir şeyler hani alalım ki? O zaman şimdi yani ayakkabının nedeni diken. Yani yeryüzünde diken varsa o zaman ayakkabı giyeriz. Ama dikenler ortadan kalkmışsa bil vadil mukaddesi tuva, aslında o. Yani salim bir vadidesin. Yani burada şey yok. Fahlen aleyk bu. Dolayısıyla tam bir tevekkül, tam bir teslimiyet haline gelmiş oluyor. Evet, Can Musa'sı, çıkar ayakkabılarını, çünkü can gül bahçesinde bir tek diken bile yok. Güvercinleri baştan başa doğan haline getirdiler. Çünkü bu av ona avcı oldu artık. Şimdi güvercin yani avlanacak olan, ama o doğan oldu, yani avlayacak olan oldu. Evet, başlar o kızıl şarapla mahmur oldu mu? Sarhoşların başları dertten kurtulur gider. Yani bir şey bu diyelim, paradoks yani. Yani sarhoş bir kez, yani sarhoş oldu mu başı dertten kurtulur yani. Evet. İçki bir an sonra doğudan batıya dek aklı başında bir tek adam göremezsin. Yani herkes sarhoş, yani herkes kendinden geçmiş olacak. Burnunu bir uzat da bir başka koku duy. Yani bu koku duyma meselesi bayağı önemli. Yani çünkü insan aslında bütün duyuları, bütün kabiliyetleri açılıyor. Çünkü o burunda o kokuya çeken bir yular var. Yani o kokuyu çeken, kendine doğru çeken bir yular var. Yani burnuna yular bağlanmış, burnu kokuya doğru çekiyor. Canın için olsun, boynunun ardını kaşıma. Gidiyorum deme, bir özür getirmeye kalkışma. Şimdi boynunun ardını kaşımak ne demek? Yani yola çıkıyorsun. Yani bir işaret bu. Hani eyvallah der gibi. Ondan sonra gidiyorum deme. Bir özür getirmeye kalkışma. Yani mazeret yani. Yani ben gidiyorum, işim var, gücüm var deme. Birçok aşıklarım var ama şu iki üç yoksul aşıkla kaynaş. Evet yani çok, ama yani burada bir iki kişi var, bunlarla kaynaş. İşim var deme. İş peşine düşme. Ne olur biraz işten kalsan. İş erisin, iş yaratırsın sen. Yani ne olacak yani, hani işim var deme yani. Gidiyorum dersin, hastam var. İyi ama bizim hastalarımızı bırakan sen değil misin? Bizden daha hasta kim olabilir? Öylesine arıkım ki arıklıktan gözüne bile giremiyorum. Yani çok zayıfladım senin yüzünden, ama
Zayıflayınca güzelliğimi de kaybettim. Artık gözüne de giremiyorum. Yani benim beğenmiyorum.

0: düşünüyorsun diyor.
1: Yemin eder, yarın gelirim dersin. Kimdir eteğine sarılabilen ki yemin ediyorsun? Yeminle gizli bir iş pişirmedesin sen. Zaten gizli sırlar atına binmişsin sen. Gidiyorsun yani. Gizli sırların peşine gidiyorsun. Sen aysın biz gece, kaçma bizden. Ay olmadı mı gece can sıkar. Kapkaranlık hakikaten. Evet, yani ay gecede bir umut gibi duruyor. Sen susun biz ekin gibi susuz. Dönme bizden. İyi sinen tatlı bir susun sen. Saç a gerçek yoksulların canı. Ne olur böyle bir tohum ekersen. Hem de öylesine yoksullar ki her biri bir ülkenin hazinesine sahip. Padişahlar bile onlardan utanır. Şurası çok güzel. Seninle yoksuldur onlar. Başkalarına karşı çok güzel. Yani aşık aleme müstahni ama maşuğa karşı yoksul. Yani hep bunu talep ediyor. Bu işte Yunus'un mesela, Yunus kapında kuldur, sultandan içeri. Sözün aynı. Senden padişahlık taçları var onların. Ay da güneşe karşı yoksul, fakat ay yıldızlara karşı atlı padişahlık gösterir. Yani bir hiyerarşi bu, bir kademe şeyi bu. Senin neyinim? Yani beni üfledi. Evet. Mazurum şu sesi çıkarmada. Sensin her solukta beni üfleyen. Evet. Şu dünyanın bütün solukları sayılı. Az soluk. Ne biçim soluksun sen ki sayın yok.
0: Başka bir şiir.
1: Bir ırmağa gark olmuşum ben. Gizlice de suyun içinde bir diken batıyor bana. Gerçi dikeni görmüyorum ama diken yarasından da kurtulamıyorum. Bilmiyorum şu ırmakta ne biçim dikendir bu. Boyuna canıma batıp duruyor. Bir de bedenime bak. Nakışçı iğneyle her yanına ayrı bir nakıştır işlemiş. Evet. Başka bir şiir. Sevgilimi benden ayırmak istiyorsan boşuna. O oldum ben. Ne yani, artık ayırmak mümkün değil. Şimdi yukarıda hani gitmekten filan söz ediyoruz bir önceki şiirde. Bu tabii onun durumu farklı. Ama şimdi burada farklı. Şimdi sevgilim benden ayırmak istiyorsun ama ayıramazsın yani. Çünkü ben o oldum yani, ittihat oldu. Ayıramazsın. Aramızda bir kıl bile göremezsin. Sen de arada utançla kala kalırsın. Yani kıl dediği, yani bir boşluk yok. Yani hiç boşluk yok. Orada utanıp kalırsın yani sen de. Aşık rüsvay olsa bile ayıbını görme. Denizde bir şeycik olmasa bile bu denize bir ayıp değil. A ellerini suya daldırmış kişi. Kuru kerpiç almak istiyorsan gel bu yana. Yani sudan kuru kerpiç çıkmaz yani. Yanlış iş yapıyorsun yani. Sen tersine bulut gibi yerden gökyüzüne yağmur yağdırmak istiyorsun. Yani halbuki tersine, yukarıdan aşağıya yağmur yağar. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya yağmur yağmaz. Yani usul bilmemek meselesi. Yani yöntemi bilmemek meselesi. Aşk sende keskin tırnak bırakmaz. O başı kaşıman yerindedir artık. Kararsızlıkta yer edindin mi, o vakit aşk kıyısında karara erer, huzura kavuşursun. Bunların hepsi tabii Şems'e yani söyleniyor. Başka bir şiir. A güzelim, uzun bir düşünceye dalmışsın sen. Sonra da dostlara uymamak için tutmuş, o düşünceyi almış getirmişsin. Aşık olan ateşin ta baş köşesine geçip oturmaz mı? Şimdi ateşin ta baş köşesine, çünkü aşkı temsil ediyor ateş, tam baş köşesine, yani aşığım diyorsun, orada oturuyorsun. Meğerse geçici bir aşka tutulmuş sevdalı olan. Yani eğer böyle geçici bir aşk varsa o ateşin baş köşesine geçmesin, ama normal aşık olan adam ateşin baş köşesine oturur. Bir bana bak, bu aşktan önce aleme boş verirdim, hiçbir şey aldırmazdım. Kaza bu ya, gelip çattı. Bir ay yüzlüğü gördüm, şakacıktan saçlarının ucunu tuttum, bir oynayayım dedim. Suçum buydu işte. Öyle bir aşka düştüm ki uzunlukta yüzlerce kıyamet günü kadar uzayıp gidiyor. Yani böyle aşkla hani oynamak istedim. Yani ona doğru gittim ama aşk beni fena etti. Evet. Kanımı dökerseler misk kokusu yayılır kanımdan. Gaziden utanan bir şehidim ben. Evet. Tebrizli Şemseddin nasihat verdi de dedi ki, a aşık ne diye sevilen gibi nazlanmıyorsun. Yani Şimdi maşuk nazlanıyor, naz yapıyor. Aşık böyle yüz döküyor. Halbuki sen de naz yap yani. Yani çünkü maşuk da sana karşı bigane değil diyor. Mutlu olsun bize bu düğün, kutlu olsun bize bu düğün. Sütle şeker kesilsin boyuna, şarapla tatlıya dönsün bu düğün. Evet, yani kavuşma vakti. Hem yapraktan faydalanıyor, hem meyveden, hurma fidanı gibi tıpkı bu düğün. Cennet hurileri gibi gülsün, hem bugün de yarın da ebediyen gülsün, dursun bu düğün. Evet. Bu sultanımıza kul olursan herkes ağlamaya koyulur, sen güler de gülersin. Yani şimdi bunlar tabii aşığın makamını yücelten şiirler. Herkes ağlarken sen gülersin. Dünyanın her bucağı gam dolsa sen kutlu, sevinçli bir hale gelirsin. Gökyüzüyle yeryüzü darmadağın olsa, yansa, yıkılsa her ikisinin ötesinde gene sen yaşarsın. Altı yönün çadırı sökülse yedinci kat gökte günde beş kere nöbetin vurulur senin. Şimdi altı yön yani dünyanın yıkılması yani. Yani altı cihet olarak anlatılıyor. Bu kemfezat alemi. Hepsi yıkılsa sen yedinci kat gökte bulunursun yani. Her şey seni görmeyi özler. Sense yüzlerce perdenin ardına gidersin. Girersin. Düşünce gibi sırları araştırmak için gönüllerin içinde döner dolaşırsın. A gönül, güzellerin yüzlerine bak. Kim oluyor onlar ki onlardan utanasın? Onlara sadaka vere dur. Ha, çok güzel. Çünkü onlar yeni aydır. Sense dolunaysın. Yani onlar hilal, güzeller hilal. Bu daha önce de hani şeyde anlatmıştı bunu. Mesela aşk şey ateş ile şeyi kamışı. Mesela kamış normalde yanıyor ama kamış aslında diyor ateşin rızkıdır diyordu. Dolunayla şey ilişkisini de böyle hani kurabiliriz. Onlara sadaka ver yani onlara bakarak onlara sevdaya düşerek onlara bir tür sadaka veriyorsun yani onlar büyüyor bu şekilde çünkü sen dolunaysın. Kamış gibi varlığından boşaldın mı şeker kamışına döner şekerlerle dolarsın. Of şurası da çok güzel. Gel hırkanı meyhaneciye rehin ver. Ne diye mürayiler gibi abaya kebeye bürüneceksin. Bu tabii bir tasavvuf eleştirisi. Eğer tasavvuf kelimesi suftan geliyor, işte tarikatlar daha sonra böyle hani kılık kıyafet vesaire bir takım şeyler oluşturuyorlarsa bunları bırakmak lazım. O zaman şimdi abayı rehine vermek yani hırkayı meyhaneciye rehine vermek aslında tasavvuftan melamete ya da melamete intikal demek yani terakki demek yani bilinir olmaktan bilinmezliğe. Yolculuk. Meyhaneye niye veriyor bunu rehin? Çünkü şarap alacak oradan yani içecek, şarap alacak ve terakki edecek. Yani sarhoşlukla terakki edecek. Yani aklı tam akıl haline gelecek. Ne diye mürayiler gibi abaya kebeye bürüneceksin. Şimdi aba insana itibar getiriyor. Yani tasavvufun kılık kıyafeti insana itibar getiriyor. Dolayısıyla bu bir mürayilik. Tebrizli Şems'in aşkıyla can ver de onun aşkı gibi ebedi ol, ölümsüzlüğe ulaş. Dolayısıyla şimdi yani Şems'in görevi bu. Yani abadan, işte abayı rehin derdirerek terakki etmesini sağlamak. Efendim burada kalalım. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyoruz. Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin. Ümmet-i Muhammed'e umuma rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Programımızın editörü Şüheda Sever'ine de teşekkür ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Araf Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer açık bir delil getirdiysen hadi göster onu bakalım, şayet doğru söyleyenlerdensen dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, o bakanlar için bembeyaz olmuş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nisa suresi 43 ila 50. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl

0: nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onları içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilemezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de, bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescid Kuba Mescidi. İçinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temiz olanları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte

0: kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El Fettah Celle Celalu Celle Celalu. Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. Sen El Fettah'sın. Bütün kapalı kapıları açan, her türlü zorluğu kolaylaştıransın. Darlıktan kurtaran, davaları hükme bağlayansın. Fettah isminle sen iyilik kapılarını açansın. Yardım edip zafere ulaştıran, yol gösteren, yardım eden, adil ve hakim olansın. Sen adaletle hüküm veren ve her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah isminle kuluna verdiğini önleyecek herhangi bir güç yoktur. Sevindirici şeylerle yürekleri fetheden, anlaşılması güç olanları kolaylaştıran, zorlukları çıkar yollarla buluşturansın. Sen zaferler veren, hak ve adalet sağlayansın. Her türlü engeli kaldıran, hidayetiyle her sıkıntıyı giderensin. Ey her kapıyı açan, lütuf ve keremi bol olan Allah'ım, bizlere hayırlı kapılar aç. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 28. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkında.

İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: Bir
1: kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Kim köle azat etme imkanı bulamazsa eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.

Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

0: إن الله بكل شيء عليم.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını

0: يصلونها فبئس المصير.
1: Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası.

Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.

Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ

Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır.

Onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.

Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Allah şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın.

0: olurum.
1: Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır.

bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir.

Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.''

Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir.

0: رسوله أولئك هم الصادقون.
1: Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin.

0: لَيَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsınız. Muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez.

Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.

Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.

Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır.

Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.

Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir.

O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

0: O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da iyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.

Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler.

Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

0: indi.
1: Andolsun onlar da, İbrahim ve beraberindekiler de sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.

Ola ki Allah sizinle içlerinizden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.

Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

0: الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de

Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.''

0: Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
1: كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
0: Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.

Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler.

Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.

O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir.

Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

0: ذلك الفوز العظيم.
1: Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel

seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele.

0: Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusebbihu.

Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: O ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

0: Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.

Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.

Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar.

O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.

0: Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır.

Bu peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.

İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime andolsun mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır.

Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız, şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır.
1: Fettakul

O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İn tuqridullâhe

Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

0: O, kaybı da, görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.

0: Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.
1: Ve yerzukuhu min haysu la yahtasib ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh.

Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.

kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.

Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

0: Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.
1: فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
0: Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi.

0: قد أحسن الله له رزقا.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.
0: Allahu'l-lezî halaka seb'a

0: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِذْ أَسَرَّ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona, sırrı açıklayan eşine haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi," dedi.

Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.

Ey inkar edenler, bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.

Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler.

0: وبئس المصير.
1: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

0: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ

Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, "Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar," demişti.

Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yusuf Suresi 69 ila 79.

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

0: مسلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki "Allah'a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da "Cezası, su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Dediler ki, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, "Siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor," dedi. Onlar Yusuf'a, "Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif.

okuyan Bünyamin Akdağ. Nisa suresi 36 ila 40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onu

0: onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ona. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 89 ve 90. ayetler. Hazreti Zekeriya'nın duası.
2: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine,
3: "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın."
2: diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 53 ila 58. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allahsa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. Selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hac Suresi 75 ila 78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de yaptıklarını da, arkalarındakini de yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 100.

0: 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Haşr Suresi 9 ila 17. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar.

0: Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif, okuyan İbrahim Altuntaş. Fatır Suresi 27 ila 37. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar var. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz

0: Her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim," diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: "Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Sıla-i Rahim konusunda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şunları emretmiştir:
4: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: Şura Suresi 20 ila 23. ayetler.
0: "Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir."
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

كأنه جمالة صفر.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman, kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü, dirileri de, ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz

0: Siz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: أي رب مس، أي رب مس، آتنا في الدنيا حسنة، bu dünya hayatını yaşarken iyi olan, güzel olan şeyleri bize ikram eyle. وفي الآخرة حسنة، ahirette de güzel olan, sana göre güzel olan, bizi de güzellikler sebebiyle, güzellikleri sebebiyle tatmin edici olan ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle. Dünyanın güzelliklerini de, ahiretin güzelliklerini de bize ikram eyle. Dünyanın kötülüklerinden, ahiretin kötülüklerinden de bizleri muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katında rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde

ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Tarık Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.

0: %5, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla

0: kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.
1: Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar.
0: Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir.
1: Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

0: Okuyan Takdir Feriza Hasan. Ali İmran Suresi 190 ila 191. ayetler ve Haşr Suresi 22 ila 24. ayetler.
1: Oh.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip duran, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an uyarıdır.
1: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmrân suresi 37 ve 38. ayetler.
3: Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi.
1: En'am suresi 85.
4: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi.
1: Enbiya suresi 89 ve 90. ayetler.
2: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü, yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar.

0: yapacağız. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana hamdolsun. Sevgili elçine, son peygambere, son nebiye, son resule, senin kulun ve resulün olan Muhammed'e sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizi birleştir ya Rabbi. Ruhlarımızı birleştir ya Rabbi. Dualarımızı birleştir ya Rabbi. Secdelerimizi hakiki secde eyle ya Rabbi. Rükularımızı hakiki ruku eyle ya Rabbi. Veren el olmayı nasip eyle ya Rabbi. Merhamet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ibadetlerimizi riyadan, kibirden arındırarak kabul buyur ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Yüreklerimizde eğer kötülük varsa, fitne varsa, fücur varsa onları izale eyle ya Rabbi. Allah için sevenlerden eyle ya Rabbi. Allah için affedenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kötülüğü duymayan kulak eyle. Kötülüğü görmeyen göz eyle. Ya Rabbi babalarımıza, annelerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize cennet nimetleri indir ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısını nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en büyük mucizedir.
3: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Nur Suresi 27 ila 34. ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmez.

0: dileyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şeyi ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söylüyor.

0: insan düşündürür.
1: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşın hikmetlerine dair şu hükümler beyan buyurulmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Muhammed Suresi 4.
5: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
2: Muhammed Suresi 31.
1: Andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mülk Suresi.